0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
10: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstraße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
8: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim

0: 0172 211 66 15.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Außerdem erhältst du immer redaktionelle Unterstützung und jedes Sendungskonzept wird individuell besprochen.
3: Na denn, volle Kraft voraus!
4: TIDE, Hamburgs Community Sender.
5: Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Ihre Sachverständiger Bülent und Mehmet Akpınar präsentieren Merhaba Hamburg. Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Araç hasar tespit uzmanları Bülent ve Mehmet Akpınar Merhaba Hamburg'u sunar. Dijital çözüm

0: Millet hepiniz hoş geldiniz. TİDE Radyo burası, mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Bir saat boyunca sizlerle sohbet edeceğiz. Sizler de bizlerin yayınına katılmak istediğinizde 0177 977 27 72'ye bir mesaj atarsanız biz buradayız. Yazdığınız mesajları okuruz. Sesli mesaj gönderirseniz dinletiriz dinleyicilerimize diyoruz. Günaydın. 9.58'e kadar kısa kısa haberlerimiz olacak. Onun dışında hediye çeklerimiz olacak. Hamburg ve çevresinde yapılan etkinliklerin haberleri olacak. Eğer sizin de bir etkinliğiniz var ise bize hemen ne yapacaksınız? WhatsApp numaramızdan göndereceksiniz. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duyurmaya çalışacağız. Güzel bir perşembe sabahından, yağmurun gece yağmasından dolayı Hamburg'umuz gayet serin bir şekilde sabahta başladık. İşimizde gücümüzdeyiz. Hepinize kolay gelsin. Kerimcim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kasim. Gemeinsam sind wir wie jeden Morgen für euch, glaube ich, schon live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 01777 977 2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung.
0: Kerimcim, şimdi bugün listeye bakıyorum, sol tarafımdaki listede bir tane şarkılık boşluk var. Bir şarkı isteğini dinleyiciden alacağım. Bugün dinleyicimizden gelen istek şarkısını çalacağız. Ama sabaha uygun bir şarkı olsun böyle. Sabahın bu saatinde, şimdi yanlış anlaşılmasın ama ya ağır, çok ağır şarkı istemeyin. Hareketli bir şarkı isteyin. Onu da listemize ekleyelim. Ama önce Barış Manço'yu rahmetle analım. Ardından buradayız. Hava durumumuz nasıl? Ona bir göz atacağız. Günaydın hepinize.
1: Eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder zurück.

0: Radyo frekans FM 96 Hamburg'da olanlar günaydın, hayırlı işler olsun. Peki şöyle bir bakalım. Bakalım Mehmet Topçu abimiz hem çalışıyor hem de günaydınını gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Murat Derviş eyvallah. Esat abimiz iki kahve gelmiş bile sabahtan, eyvallah. Her şey gönlünüzce olsun, hayırlı işler dilerim. Günaydın demişler efendim. Günaydın, günaydın. Peki yoldan Hayri abimiz hayırlı sabahlar demiş. Trafikte, otobanda. Aman ha, otobanda öyle resim çekmek yok. Otobanları kullanırken yapmıyorsunuz bunu. Wilhelmsburg'dan Nihat Öztürk abimiz günaydın, hayırlı işler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kolay bir iş günü olsun hepimiz için. Şimdi sevgili dostlar, hava durumu dışarıda biraz serin demiştik değil mi? Serin hava durumuna baktığımızda diyeceksiniz ki ya ne oldu birdenbire bu hava durumu böyle? Evet, maalesef hava durumu böyle. Hani sonbahar. Bugün itibariyle sonbahardayız değil mi? 14 derecelik bir hava sıcaklığımız, arada yağışı göreceğiz. %70 yağış diyor. Ama siz hafif hafif yağıp geçeceğini düşünün. Öyle hayal edin. Çünkü şu an dışarıda güneşli bir havamız var. Yarın düzelecek. Yarın maşallah yağış kalkacak ortadan. Ve 19 derecelik bir hava sıcaklığı cuma ve cumartesi günü bizlerle birlikte olacak Kerim.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Chilradio bei Merhaba Hamburg. Das Wetter ist auf jeden Fall ein typisches Herbstwetter mit rund 14 Grad und einer Regenwahrscheinlichkeit von 70%. Wird's heute sehr stark bewölkt und vereinzelt leichte Regenschauer und es wird auch wenig dazu werden. Morgen 18 Grad, teils sonnig. Samstag auch wenig Sonne, vereinzelt leichte Regenschauer dazu mit rund 18 bis 90 Grad. Und am Sonntag 21 Grad, aber allerdings überwiegend stark bewölkt.
0: Peki Kerim, şimdi havalar sıcaklıktan bahsetmişken Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da sıcak bir yaz geçirmişiz ve bu sıcak yazdan dolayı 16 binden fazla insanın ölümüne yol açtı diyor. Yani 40 dereceye yaklaştı değil mi bir ara Almanya'da? Yani tabii ki bizim buraları olmadı ama Almanya'nın belli bölgelerinde 40 derece. Yani bayağı bir sıcaklık oldu. 16 bin insan da az kişi değil yani. 16 bin insan tabii bu sağlık sorunları yaşayanlar, işte tansiyon olsun, yaşlılık olsun, o yüzden de sıcakların artmasıyla birdenbire kendini koruyamayanlar hayatını kaybetmiş oldular diye düşünüyorum Kerim.
1: Ja, da hat der liebe Carsten auch richtig, beziehungsweise recht, so, nicht richtig, diese ganze Hitze, die wir in den letzten Monaten hatten, in ganz Deutschland, also in ganz Europa, haben fast in Deutschland 16.000 Menschen zu Todesfällen geführt, zu wirtschaftlichen Schäden, zu vielen Krankheiten, die man davon nicht hatte. Also diese Hitze hat nicht nur wirklich viele Menschen auch mitgenommen, sondern auch viele leider zum Tod mitgeführt, sagen wir mal so, im besten Fall.
0: Kerimcim, şimdi 1960'lı yılların başlarında bizim işte atalarımız, annelerimiz, babalarımız Almanya'ya geldiler ve onların buraya geldikten sonraki hayat hikayelerini anlatan çok güzel bir müzikalin bildirimi geldi. Onu duyuralım, ilerleyen dakikalarda yine duyuracağız. Sevgili dostlar, daha önce biliyorsunuz Altona'da gösterime sunulmuştu. Hatta bizim derneğimizden Yavuz abinin de kayınvalidesi Harika Ayla Evren'in ilk göç hikayesi bir aile üzerinden alınmasının müzikal şekilde, ama hem kahkaha var, İşte hem hüzün var, hepsi bir arada. Biliyorsunuz Altona'da gösterimi yapılmıştı. Tiyatro Form Gilinde'de olacak efendim. Oher Weg 24 numarada bu hafta sonu cumartesi günü saat 19'dan itibaren bu müzikale gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bizi anlatan bir müzikal olacak. Hem güleceğiz. Yani trajikomik bir hikayeyi müzikal şekilde izleyeceğiz. Gitmek isteyenlere Kerim, buradan da biz hemen WhatsApp üstünden adresleri gönderebiliriz diyelim. Sen konuşur konuşmaz ben bir şarkı arasına gideceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şifreyi bekleyenleri biliyoruz. İlerleyen dakikalarda da Galatasaray Hamburg Derneği'nin 25. yıl doğum günü partisinin şifresini vereceğiz efendim. Sabır, sabır, sabır.
1: Ja, Lachen, Wehmut und beste Unterhaltung, alles an einem Abend im Theater im Forum in Glinde kommt Gasino Altonova auf die Bühne. Das musikalische Stück erzählt die Geschichte der ersten Einwanderergeneration am Beispiel einer Familie. Großartig umgesetzt von Ayla Even. Los geht's diesen Samstag, den 26. September um 19 Uhr im Theater im Forum, Ohrweg 24 in Glinde. Mehr Informationen könnt ihr auch auf glinde.de oder uns verschreiben unter 01779 97772, und wir schicken weitere Informationen euch gerne zu.
0: Şimdi Şerif Kurt günaydın demiş. Kerim Bey diyor, bir şey öğrenmek istiyorum diyor. Berlin'e Tor'da biliyorsun büyük bir alışveriş mağazası var. O Kaufland'ın yanındaki yol 4 yıldan beri doğal gaz diyor, borusunu döşüyorlardı diyor. 5 ay önce asfalt yaptılar diyor. Bugün yine tekrar kazıyorlar. Bilgisi olan varsa bana söylesin lütfen diyor. Vallahi biz de bilmiyoruz. Burada da artık yapıyorlar, tekrar kazıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama ne yaptığını biz de anlamıyoruz. Bilgisi olan bir kişi vardır onun hakkında. O da Murat Cömert'tir. Bize yazar birazdan. Şundan dolayı diye bilgisini gönderir. Ama trafik hakikaten hafta sonu özellikle A7 ve Elp Tünel yine kapanıyor Kerim, yarın akşam 22'den itibaren. Yani Kazım abi, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz deme, kaos olacak hafta sonu yine. Ben söyleyeyim sana.
1: Ama son kez.
0: Nasıl?
1: Kapanıyor.
0: Son kez kapanıyor. İnanıyor musun sen?
1: Yani ay şöyle, son safım kez kapanıyor.
0: Ay benim iyi kalpli kardeşim.
1: Hayır şöyle. Hayır, son kez şöyle kapanıyor. Öbür taraf son kez kapanıyor. Çünkü bitirdiler.
0: Ha, bitir. Çıkar Kerim, çıkar, sen rahat olma. Aa, burada eksiklik olmuş.
1: Tamam yani neticede ama çok güzel ilerliyoruz. Süper.
0: Neyse ya, lütfen, felaket tellallığı yapmayalım. Her şey güzel olacak diyelim, şarkı arasında gidelim.
1: Sen devam seç. Hayır, süper yani.
0: Ya süper. Sen de işin şey gücü sanki siyasetçileri değiştirsen dünya bir anda güzelleşecek zannediyorsun. Sen çok temiz kalpli bir adamsın ya. Vallahi bak.
1: Ja, Kazım, live geht's weiter jetzt hier auf Chile Radio bei Merhaba Hamburg. Für alle, die dieses Wochenende in Hamburg unterwegs sein möchten, beziehungsweise mal von A nach B gehen möchten, müssten auf jeden Fall mit einer halben Stunde bis Stunde mehr rechnen, denn der Elbtunnel ist gesperrt und die A7 ebenfalls. Vom Hamburger Volkspark aus ist alles bis zur Heimfeldausfahrt gesperrt. Grund dafür ist die Fertigstellung der Brücke, der 4 Kilometer langen Brücke, Fertigstellung tatsächlich. Das klingt komisch und ich kann es gerade auch echt nicht aussprechen, Fertigstellung, das Wort auf der A7, Fertigstellung aussprechen zu können. Aber die Südseite ist tatsächlich ab diesem Wochenende fertig. Bedeutet, auf beiden Seiten wird sie mit 4 Streifen befahrbar sein. Was genau in die Richtung Nordseite passieren wird, das steht ja noch nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Südseite auch die 4 Elbtunnel geöffnet werden und auch die 4 Fahrstreifen geöffnet werden. Vor allem also nach dem Elbtunnel gibt es dann direkt 4 Fahrstreifen und nicht wie jetzt 3. Dazu auch noch der eine Elbtunnel, der ja immer derzeit gesperrt ist, der wird auch geöffnet. Bedeutet, vielleicht, Kasen, haben wir in Richtung Süden gar nicht mehr so viel Stau. Denn wenn 4 Tunnel befahrbar sind, dann heißt es, glaube ich, nicht weniger Stau. Vor allem im Sinne dessen, dass man meistens immer nach dem Elbtunnel eigentlich keinen Stau mehr hatte. Vielleicht hat man jetzt im Elbtunnel auch keinen Stau mehr, Kasen. Ich bin gespannt und drücke die Daumen. Genau, aber wer dieses Wochenende irgendwo hinfahren möchte, muss auf jeden Fall mit mehr Zeit rechnen.
0: Peki, Ali Kaya günaydın, Berivan Kaya günaydın. İsim benzerliği mi bilmiyorum, akrabalık da olabilir. Arka arkaya yazmışlar. Semiha Güneş günaydın, Osman Çetin günaydın, Berk Çiçek Selcan günaydın. Hepinize günaydın ve şarkıdan sonra buradayız.
1: Eine ganz kurze Musikpause.

0: bir şey. Peki, günaydın. Günaydın. Ay 17 diye bir takipçimiz yazmış. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun. Hepinize takip eden, sosyal medya hesaplarından takip edenler. Onun dışında FM 96 Hamburg frekanslarında bizi dinleyenler. Günaydın olsun hepinize. Şimdi şöyle bir baktığımızda Hulusi Bey'den güzel bir kırmızı gül gelmiş. Bana olan aşkını, sevgisini anlatmış Hulusi Üstüner. Çok teşekkür ederim o güzel gülünüz için. Baklavacı Turgay da demiş ki size de günaydın. Peki, günaydın olsun hepimize. Yüksel Ünal trafikte takılmış. Orada trafikteki fotoğrafını göndermiş. Normal efendim, normal. Yüksel demiş ki günaydın dostlar, iyi yayınlar dilerim. Selamlar, aleyküm selam. Şimdi İlyas Başbeyefendi... Neyse, okumayacağım onun mesajını. Onun mesajını okudum mu Kerim kızıyor bana. Okumuyorum, yasak koyuyorum. Başlasın artık canlı yayın demiş Urşit Köse. Canlı yayındayız ya. Kaç dakika oldu? 20 dakikadır canlı yayındayız. Daha yeni uyandı galiba Urşit Hoca. Sevgili dostlar, hani böyle hepimiz yolda giderken arabamızın o ışığı yanıncaya kadar kullanırız. Ondan sonra bir benzin istasyonuna girelim, benzinimizi alalım, mazotumuzu alalım deriz, değil mi? 1 Nisan'da biliyorsunuz bir uygulama geldi. Saat 12'ye kadar, işte 12'de zam yapılıyor. Ondan sonra ister indirirler, ister o fiyatta tutarlardı. ADS'ye de demiş ki ya kardeşim bunu kaldırın. Bu öğleden sonra yakıt alanlar için daha fazla ödüyorlar. Öğleden önce alanlar, yani saat 11'de mesela, Kerim kurnaz birisidir, ben biliyorum, saat 11'de alır. Niye? Çünkü o saatte en ucuz olduğu dönem. Ama ADS'de diyor ki burada diyor yani bir haksızlık yapılıyor, bunu kaldırın diyorlar. ADS'nin trafik başkanı Peter König bunu söylemiş. 12 kuralının kaldırılmasını istiyor. Ama sadece ADS'nin başkanının istemesi mi lazım? Ya da dinleyicilerimize soralım. Sizce bu 12 kuralı nasıl? Kaldırılsın istedikleri zaman zam yapsınlar mı? Yoksa nasıl olsun? Dinleyicilerimize soralım Kerim.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf die Radio bei Merhaba Hamburg. Das in Deutschland seit dem 1. April geltende Kraftstoffpreissystem ist Gegenstand von Diskussionen. Der ADAC erklärte, die 12-Uhr-Regel habe das Vertrauen der Verbraucher nicht gestärkt und forderte deren Abschaffung. Seit dem 1. April 2026 dürfen derzeitige Tankstellen bzw. derzeitige Systeme von Tankstellen die Preise nur noch einmal täglich um 12 Uhr erhöhen. Preissenkungen sind hingegen jederzeit möglich. Und der ADAC berichtet, dass Autofahrer, die tanken müssen, insbesondere nach 12 Uhr mit erheblichen Mehrkosten konfrontiert sind. Am Ende hat sich meiner Meinung nach eigentlich nichts geändert. Früher gab es Zeiten, die auch günstig sind, und jetzt gibt es ebenfalls halt auch eine Zeit, die günstig ist. Also prinzipiell hat sich meiner Meinung nach nichts geändert, und ich weiß auch nicht, warum das abgeschafft werden sollte. Am Ende, wer gerade günstig tanken möchte, muss einfach nur um 11 Uhr dahin oder um 11.30 Uhr dahin, und wer früher günstig tanken wollte, musste halt um irgendeine gewisse Uhrzeit, wo irgendeine Tankstelle halt günstiger ist, dahin fahren. Es gab keine perfekte Uhrzeit dafür, beziehungsweise ich kannte diese nicht. Also das habe ich so zumindest auch gelernt. Früher gab es nicht so eine richtige Uhrzeit. Jetzt gibt es aber eine Uhrzeit, und wo auch alle Tankstellen gleichmäßig agieren. Und das ist 11.30 Uhr beziehungsweise 11 Uhr. Und natürlich ist das im meisten Fall immer die Uhrzeit, wo die meisten Menschen arbeiten. Aber es ist auch die meiste Uhrzeit, wo Menschen noch irgendwie eine Mittagspause machen können und mal kurz rausfahren können zum Tanken und sich auch was dabei holen können. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, weil gerade haben halt alle Tankstellen ein gleichmäßiges System, und das ist um 11.30 Uhr günstig zu sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich abgeschafft werden muss. Aber Fakt ist, was noch dazu kommt, ist tatsächlich, dass viele Tankstellen sich an diese Regel aber auch gar nicht halten. Und ich finde, genau da sollte der ADAC eingreifen und eher was fordern, dass die Tankstellen auch eine Bestrafung bekommen, die sich daran nicht halten, die dennoch irgendeine Preissteigerung machen. Meinetwegen sollen die mit einer Millionenstrafe bestraft werden oder so. Aber so finde ich... Weiß ich nicht, hat das gar nicht unbedingt einen Nachteil, wenn man denn auch schaut, dass man spart und nicht um 12.30 Uhr tanken fährt.
0: Kerimcim, Benimle kaç yıldır tanışıyorsun?
1: 7 sene olmuştur.
0: Ya 7 senedir beni tanıyorsun. Benim nasıl takıntılı bir kafa yapısına sahip olduğumu çok iyi biliyorsun değil mi? Takıyorum bazı şeyleri kafaya. Mesela evet. İsmimin söylenirken düzgün söylenmesine, işte kullandığımız ana dilimizin çocuklarımıza öğretilmesine, hep bunları ben kafaya takan birisiyim. Senin bir ablan var, Tülay diye. Tülay ablan var.
1: Sadece benim sanki.
0: Evet. Benim ablam değil çünkü yaşça benden çok küçüktür o. Şu şarkının güzelliğine bakar mısınız diyor. Erol Ergin diyor, Emel Sayın diyor. Erol Ergin değil efendim. Erol Evgin. Kelime hatası yapmayın. Bak. Şimdi çatacak Kerim sana diyecek ki bunu nereden buluyorsun? Gönder bu Kazım, yayında sen ol Kerim diyecek. Günaydın arkadaşlar. Demiş onunla, belediyemiz yolları daraltmaya devam ediyor. Rezillik, insanlara ızdırap çekmeye devam ediyorlar demiş. Şaban Kocaman abimizden gelmiş. Diyorsa doğru diyordur. Niçin? Çünkü yolla trafikte çok kullanan, araç kullananlardan bir tanesi. Günaydın cümle canlara, Hamburg'da şu an radyoyu dinleyen Mehmet abime de merhaba demişler. Mehmet abi sana da bir merhaba diyelim. Bu arada TikTok'tan takip edenler, mesajlarınızı bazen okuyamıyoruz kusura bakmayın. Ama böyle kalp atmaya devam edin diyelim. Biz Kerim'le bir şarkı arası vereceğiz. Şarkıdan dönüşte kağıtlar, kalemler hazırdır inşallah. Çünkü şifre gelecek. Değil mi Kerim?
1: Ja, dann eine ganz kurze Musikpause. Danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben. Vielen, vielen Dank für eure ganzen guten Morgen-Nachrichten. Einfach mal an alle, die uns zuhören, einen wunderbaren, schönen, guten Morgen. Ich weiß, viele warten auf ein Codewort für das Konzert von Mustafa Ceceli. Das kommt jetzt gleich nach der Musikpause. Also schon mal eure Handys raus, Notizblöcke raus, damit ihr euch das gleich auch aufschreiben könnt.
0: Kerim, bir şeyini düzeltmek istiyorum. Mustafa Ceceli konseri değil. Galatasaray Hamburg Derneği'nin 25. doğum günü dolayısıyla çok güzel bir etkinlik olacak. Orada bir balo havasında geçecek. Sonradan Mustafa Ceceli gelecek, orada şarkılarını söyleyecek. Yani ilk önce işte İstanbul'dan Galatasaray kulüp başkanı var, sürpriz konuklar var, yemekler var, içecekler var, böyle güzel sohbetler olacak. En sonra Mustafa Ceceli gelecek. Bizim verdiğimiz biletimiz ise senin söylediğin gibi hepsi için geçerli olacak. Hem girişe girecek, 19'dan itibaren orada yapılacak olan bütün programı izleyebilecekler. Ha kardeşim, ben şifreyi topladım Kerim ama şans bana gülmedi. Ben satın almak istiyorum diyorsanız Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nin sosyal medya hesaplarına girip oradan biletlerinizi alabilirsiniz. Eğer Galatasaray Hamburg Derneği'ne üyeyseniz 79 euro bilet, üye değilseniz 99 euro. Ha ben işte ön programa katılmak istemiyorum, Mustafa Ceceli'yi görmek için istiyorum diyorsanız o daha uygun fiyata. Onu da söyleyelim, bildiğim kadarıyla 49 euro olması lazım onun biletinin de. Eğer bir yanlışlığım varsa düzeltsinler Galatasaray Hamburg Derneği'nden arkadaşlar. Şimdi güzel bir şarkı, ardından biz buradayız. 0177 977 27 72 ve Mehmet Niyazi Bilinir abimiz, sana da bir günaydın olsun, şarkıdan sonra buradayız.
1: Ja, also auf jeden Fall schon mal eure Handys raus, Notizblöcke raus. Und schreibt euch gerne auf jeden Fall auf für das Galatasaray oder für das 25-jährige Jubiläum von Galatasaray, wo das Konzert auch von Mustafa Ceceli stattfindet, dass ihr euch das Codewort gleich auch gut aufschreiben könnt. Jetzt eine kurze Musikpause.

0: Türküç Git isimli şarkısıyla kulaklarınızdaydı. Bu tarz müziği çok dinlemesem de bu çocuğun hayallerinin peşinde koşup bir gün hayallerini gerçekleştirmesi çok hoşuma gidiyor. Sevgili dinleyenler, işte dördüncü şifremiz Galatasaray Hamburg Derneği'nin 25. doğum günü partisine ben gitmek istiyorum deyip şifreyi biriktirenler, dördüncü şifremiz Galatasaraylı. Dördüncü şifremiz Galatasaraylı.
1: Ja, das vierte Codewort für das 25-jährige Jubiläum, wo auch Mustafa Ceceli ein Konzert halten wird, ist Galatasaraylı.
0: Peki, şifreleri biriktirdiyseniz yarın sabahleyin son şifreyi verdiğimiz andan itibaren ne yapacaksınız? Bizi ilk mesajı atan dinleyicimiz, ben buradayım, şifreler bu bu bu dediğinde doğruyu bildiyse kabul edeceğiz. Abi günaydın, nasılsın?
2: Günaydın Kazım Bey, teşekkürler, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Sağ olasın.
2: Yayınlar bu arada.
0: Sağ olasın, teşekkür ederiz. Yoldasın canım galiba.
2: Yollardayım, evet.
0: Abi beni ara demişsin de bu biraz önceki mazot benzin fiyatları ile ilgili kesin.
2: Herhalde tabii, başka ne için
0: abi? Sence nasıl olur 12'de kaldırılsa, mesela ADS diyor ki kaldırılsın kardeşim bu, istediği zaman zam yapsınlar diyor.
2: Ya o kadar saçma bir şey oldu ki aslında bu şeyi kanunu insanlara yardımcı olmak için çıkarttılar gibi ya, Alman hükümeti. Fakat yardımdan daha fazla zararı dokunmaya başladı bizlere. Bilhassa bizim gibi nakliye şirketleri her gün aşağı yukarı 2 güne bir full tank yapması gereken insanlara daha da büyük zarar oldu.
0: Evet.
2: ADS'nin kaldırması düşüncesi, önergesi yani bence çok mantıklı. Tabii inşallah biraz daha faydalı olur. Mesela bakıyorsun saat 11.30'da 2.30 olan dizel 12.05 geçe 2.65'e geçmiş. Ya bu tamamen soygun düzeni. Yani sen bunu 11.30'da 2.30'a satabiliyorsan,
0: evet,
2: saat 12 çeyrek geçe ya 12.05 geçe nasıl oluyor da sen 2.60'a 2.65'e çıkartıyorsun dizeli? Demek ki satabiliyorsun, yani bunu kontrol altında tutmamalılar. Yani bunlar buradaki maksat saat 12'de bir kereye mahsus zam yapsınlar diye maksat onun içindi. Fakat öyle bir üzerine fiyatı ekliyorlar ki hiç bir faydası yok.
0: Evet.
2: Bizlere, yani normal insanlara da yok. Bizim gibi spedisyon yapanlara hiç yok.
0: Evet.
2: Yani tamamen büyük öl konsertleri daha fazla zengin oluyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Hala yardım verecekler. Yardım verecekler. Yani 10. ayın birinin itibaren.
0: Bekleyeceksin canım, sen de çok acele ediyorsun. Ya, abi burası Almanya. Lütfen bekle biraz.
2: İşte maalesef o kadar yavaş ilerliyor ki neyi bekleyeceğiz? Yani sonuçta neyi bekleyeceğiz? Şimdi ben sana şöyle diyeyim mesela. Bundan 2 ay önce, çok uzun değil, 2 ay önce bir kamyona full tank yaptığım 250 euro'luk kamyona bugün 400 euro. Arada 150 euro var.
0: Oo.
2: Bunu hiçbir yerden alamıyorsun.
0: Oo.
2: Yani öyle bir şey ki sen bir de 2 güne bir doldurman lazım. Bazı evet. kamyonlar var, hemen hemen her gün dolduruyorsun.
0: Evet.
2: Bunu nereden alacaksın? Ya benim gibi bilhassa Hamburg'da, Hamburg biliyorsun liman şehri.
0: Evet.
2: Binlerce araba var, binlerce şey var. Şimdi ben kendi özel arabamı çok gerekmezse kullanmayabilirim. Ama ben bir şeyleri çalışıyorsa bu benim işim.
0: Evet.
2: Ben bu kamyonları doldurmak zorundayım. Yani
0: anladım.
2: Bu iş yürümesi lazım.
0: Evet.
2: Yani bunun için de yani bu kadar saçma sapan şeyler çıkartıyorlar. Çıkarttıkları hiçbir kanunda tutmuyor maalesef.
0: Ama işte onun da cezasını seçimlerde görüyorlar diye düşünüyorum.
2: Yani tek bu artık bu Almanya'nın olayı da değil. Biliyorsun bu akaryakıt olayı tamamen.
0: Bütün dünyada böyle.
2: Bütün bir tane sapık Amerika'da dünyayı yönetiyor. Gidiyor İran'a uyuyor oğlum. Ne işim var?
0: Evet.
2: Sapığın tekini yüzünden dünya şey diyor. Kimse de kalkıp da herkes diyor ya ben dünya lideriyim. Şimdi kalkıp da hiç kimse de ağzını açıp da kardeşim senin orada ne işin var? Otur oturduğun yerde demiyor.
0: Peki.
2: Yani bugün maalesef böyle.
0: Peki İmmet abi,
2: bütün
0: çok zararı, teşekkür ederim.
2: Bütün zararını hepimiz çekiyoruz.
0: Sağ olasın, Kazım görüşmek üzere. Sağ olasın.
2: Cumartesi
0: var mı bir istek şarkın? Var mı bir istek şarkın?
2: Yani çoktan beri kıraç çalmıyorsun gibime geliyor bana.
0: Sen istersin ben çalmaz mıyım? Kıraç geliyor hemen Kerim konuşur konuşmaz.
2: Öpüyorum ikinizi de.
0: Sağ ol, teşekkür ederiz. Hoşça kal. Sağ ol. Bay bay. Bay bay.
2: Cumartesi görüşelim akşam.
0: Nerede? Ne için?
2: Biz de oradayız.
0: Ha, Galatasaray şeyinde ben de tabii ki tabii ki. Hadi görüşürüz. Hoşça kal.
2: Malum takımın şeyi 25. yılı.
0: Peki Galatasaray. Severiz Galatasaraylı dostlar. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
2: Görüşmek üzere.
0: Evet Kerimciğim.
1: Das war Hilmet Keklikçi am Telefon. Er hat ein Transportunternehmen in Hamburg und beschwert sich ebenfalls über die 12-Uhr-Regel, wie das ADAC auch, wie der ADAC auch. Und er sagt, dass das vor allem für solche Transportunternehmen extrem unwirtschaftlich ist. Denn wenn man es halt nun mal nicht schafft, vor 12 Uhr zu tanken, zahlt man das Liter 30 Cent auf einmal halt mehr. Und er fragt sich allgemein, wie das zustande kommt, denn so am Ende konnte man ja rund 10 Minuten davor auch für 2,30 Euro den Diesel anbieten. Wie geht das denn, dass wenn man nach 12 Uhr das Ganze auf 2,60 Euro hochgeht? Er sagt, dass es einfach nur Abzocke ist und mehr nicht. Und er es auch sehr begrüßen würde, wenn die 12 Uhr-Regel runtergeht. Denn derzeit allgemein bei den hohen Tankpreisen zahlt er für seine LKWs manchmal rund 150 Euro pro Tankfüllung mehr. Und derzeit kann er das halt von niemandem nehmen, ja. Aber ab den neuen Verträgen oder ab Neujahr wird er das weitergeben müssen und das wird halt auch irgendwann zu uns wieder zurückfallen. Also alles dann geben und nehmen.
0: Sevgili Kerim, şimdi Osman Çetin kardeşimiz bir fotoğraf göndermiş bir çalıştığı bir yerden kahve içerken. Biz diyor Fenerbahçeliyiz diyor, cimbom bileti istemiyoruz. Biz zaten size vermiyoruz efendim. Biz Türkiye'de buraya gelmiş olan bütün spor takımlarının hepsinin kardeşliğine inanıyoruz. Çünkü onların hepsiyle birlikte dışarıki hayatımızda hep birlikte sohbetlerimizi, cenazemizi birlikte kaldırıyoruz, düğünümüzü birlikte yapıyoruz. Hep birlikteyiz. Futbol bizim için bir eğlence olmalı. Gerisini boş verin. Bakın dostlarla güzel olur her şey. Yani o yüzden şu takım bu takım diye ayrım yapmadan güzel bir kıraş şarkısı. Onun ardından Kerim size tekrar günaydın diyecek. Değil mi Kerim?
1: Genau. Dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und uns gerne schreiben unter 0177 977 27 72.

0: Peki, spor bizi birleştirir ve birlikten kuvvet doğar demiş Mehmet Niyazi Bilner abimiz. Osman Çetin şaka yapmıştı zaten. Kendisi de yazdı. Sevgili dostlar, spor demişken geçtiğimiz günlerde Kerim'le biz burada anons etmiştik. Biliyorsunuz büyük bir deprem acısını yaşadık ülke bazında ve bütün dünyadan yardımlar geldi. İşte deprem olduğunda hepimiz üzüldük. İşte hayatını kaybeden insanlarımız bizi çok üzdü, derinden üzdü. Mal önemli değil. Malı yerine yenisini yapabiliyoruz ama kaybettiğimiz o canlar ve hala daha tabii ki ufak tefek eksiklikler var ve benim de üyesi olduğum Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği geçtiğimiz hafta biz kendi aramızda bir kampanya başlattık. Hatay'daki bir mahallenin okulunda çocuklarımızın işte ayakkabıya, çantaya, kış geldi monta ihtiyacı vardı. Biz böyle bir kampanya başlattık dernek olarak ve bu kampanyaya Selma Tosun hanımefendi de dün katkılarını gönderdi. Çok teşekkür ederiz. Hala ben yardım edeceğim diyenler varsa Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'ne başvurabilirsiniz ya da bize bildirebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de artık iyiden iyiye havalar soğumaya başladı ve bununla birlikte çocuklar üşümesin istiyoruz. Güzel kıyafetler olsun istiyoruz. Biz dernek olarak çoğunu karşıladık fakat neden daha fazla olmasın? Niye daha çok fazla çocuğu güldürmeyelim, onları mutlu etmeyelim diye düşünüyoruz. Katkı vermek isteyenlere buradan söylüyorum. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'ne başvurursanız size daha geniş bilgileri vereceklerdir diyelim Kerimciğim.
1: Ya, in der Türkei und auch in Deutschland werden die Temperaturen immer niedriger, es wird immer kälter. Und dementsprechend fällt natürlich auch vielen Leuten oder vielen Eltern immer auf, dass die Kinder noch warme Kleidung benötigen. Und vor allem in der Türkei können sich das alle viele Familien gar nicht leisten. Und dafür hat das Norddeutsche Beschäftigtenverein intern so eine, ich sag mal so eine Kampagne gemacht. Intern, ganz, ganz wichtig, ist keine Spendenkampagne, sondern intern eine Kampagne unter den Vereinsmitgliedern gestartet. Geld für solche Kinder zu sammeln. Ich glaube, das waren 40 Euro pro Kind, glaube ich, ne?
0: Evet.
1: Damit einmal eine Jacke, Schuhe, Kleidung halt für den Winter kaufen kann, so dass die Kinder auch bereit sind, auch im Winter in die Schule zu gehen. Und der liebe Kasim hat sich schon daran beteiligt, alle Vereinsmitglieder ebenfalls. Und wer natürlich sich auch dran beteiligen möchte, wie gesagt, es ist jetzt kein Spendenaufruf, sondern wer ein Kind was Gutes tun möchte, kann sich gerne dann beim Verein melden und genau da seine Spende auch abgeben.
0: Peki sevgili Kerim, radyolarını yeni açanlar mutlaka vardır. Biz yayının başında da söylediğimiz gibi Gazino Altınova müzikali bu hafta sonu cumartesi günü saat 19'dan itibaren Gilinde'de olacak. Geniş bilgiyi isteyenler bize yazdığınızda size adresleriyle birlikte gönderebiliriz. Onun dışında şifrelerinde verdiğimiz Galatasaray Hamburg Derneği ile aynı güne denk geliyor. Ama hangisini isterseniz oraya tercih edebileceksiniz. Hafta sonu çıkalım işte. İşte biraz eğlenelim istiyoruz diyorsanız bu şekilde iki tane etkinlik şu an elimizde etkinlikler var. Bu arada hemen bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum Kerimciğim. Biletlerini de dağıttık. Selda Bağcan konserinde bir tarih değişikliği olacak. Onu da büyük ihtimalle yarın kesinleşince size bildireceğiz efendim. Biletleriniz geçerli bizden bilet kazananlar. Ama tarihte küçük bir değişiklik olacak diye biliyorum. Daha detaylı bilgiyi yarın sizlere ulaştıracağız. Biletlerinizi saklayın yani. Her zaman geçerli o biletler.
1: Das Selda Bağcan Konzertticket, was von uns gewonnen wurde, ist jetzt auch nach dieser Nachricht noch gültig. Der liebe Kasim hat es ja gerade auf Türkisch erwähnt. Es wird sehr wahrscheinlich am Datum sich was ändern, aber die Konzerttickets, die ihr von uns gewonnen habt, die bleiben natürlich ganz normal gültig. Wichtig ist einfach nur, dass ihr in den nächsten Tagen gut nochmal zuhört, denn am Datum wird sich was ändern.
0: Şimdi doğru yere giden her yardıma varız demiş. Tülay'dan gelmiş. Teşekkür ederiz efendim. Biz kendimiz götürüyoruz. Orada çocukları giydiriyoruz. Fotoğrafları bize zaten geliyor. Daha önce de yapmıştık bu tür etkinlikleri derneksel bazda. Ya bütün temennimiz keşke o çocuklarımızın yardıma ihtiyaç duyacak durumda olmaması ama maalesef dünyada bunlar da oluyor. Yapacak tek şey ne yapacağız? Bir şekilde birbirimizin elinden tutacağız. Çünkü gördük ki bir deprem olduğunda bizi millet olarak nasıl birleştirdiğini herkes çok iyi biliyor. Güneyinden kuzeyine, batısından doğusuna herkes bir anda seferber olduk. Bu da bizi millet olarak ne kadar birbirine bağlı olduğunu gösteren olaylardan bir tanesi. Keşke bu acıları yaşamasak da birlikteliğimizi yine gösterebilmenin ortamı olsa diyoruz. İşte şu an deprem bitti, yaralar sarılıyor ama oradaki ihtiyacı olan çocuklarımıza siz de bir el uzatabilirsiniz diyelim. Tekin Özdemir kardeşim, çok teşekkür ederim. Günaydın. Kerim konuştuktan sonra kısa bir şarkı arası, sonra döneceğiz buraya.
1: Ja, dann eine ganz kurze Musikpause, danach kommen wir wieder für euch zurück. Wie gesagt, wer sich an der Hilfe beteiligen möchte, der kann das gerne machen. Meldet euch gerne unter 0177 977 2772. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und natürlich bedanken uns auch an alle Nachrichten, die ihr uns in den nächsten letzten Minuten geschrieben habt. Will ich sehr viele Beteiligungen auch heute wieder. Sehr viele guten Morgen Nachrichten.

Peki dedi ki işte biz birlikte güzel oluyoruz. İşte Hamburg Fenerbahçeliler Derneği'nden Himmet Keklikçi abimiz diyor ki Hatay'daki çocuklar için 5 çocuğu da

0: Hesaplarınız varsa akşam üzeri saat 17'de bizim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yapacağız zaten. Fransa ile milli maçımız var yarın, değil mi? Milli maçımız yarın, değil mi? Yarın akşam başarılı olmak istiyoruz. Niyetimiz o, fakat rakibimizi de küçümsemiyoruz. Çünkü Avrupa'da ve dünyada ses getirmiş bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar kendi ülkemizde oynasak da Fransa güçlü bir rakip. İnşallah güzel bir sonuç alırız milli takım olarak diyelim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Ja, von heute war es das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Tide Radio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Donnerstag. Und wenn es wieder morgen heißt Merhaba Hamburg, sind wir morgen wieder gemeinsam. Und bis dann. Tschüss.

0: Radyo, radyo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Speed Catering, Arif Güven Showtime'ı sunar.
3: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
6: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
7: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
8: Arif Güven, Show'da.
9: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
10: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
11: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
12: Ben Merve.
13: Ben Cansu.
14: Ben Müşra.
15: Ben Aslı.
16: Ben Tuğçe.
17: Ben Şennur.
11: Seni dinlemekteyiz.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
3: evet,
0: enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, sevgili dinleyenler, sevgili dinleyenler. Bak söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yok belli abi. Bugün konuşasım yok belli. Sürekli geveliyorum. Sevgili dinleyenler, şaka bir yana hepinize merhabalar. Kurban olduklarım. Yepyeni bir Arif Güven Showtime'a elbette hepiniz hoş geldiniz. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Programın çok başındayken şöyle bir hal izahatınızı soralım. Biliyorsunuz kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Canım kardeşim, niye böyle söylüyorum? Çünkü... Enerji, sinerji. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Arif Güven Showtime. Bedavadan kahkahalar dağıtıyor dostlar. Benim tezim buydu. Yıllarca hep bunu söyledim. Eğlendiriyorum. Eğlendiremezsem gel buradayım, tükür suratıma. Hıkımı çıkartmam, yemin ediyorum ya. Hemen şöyle sloganlardan birisini bulalım. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün senin saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı kurban olduğum? Bir dünya dert, tasa, keder, ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda ki biz bunu gerçekten söylüyorum. Biliyorsunuz yüzünü dahi görmediğimiz, adını dahi bilmediğimiz sizler için yapıyoruz. Canım kardeşim, şunu söylemeye çalışıyorum. Kendin için ayırdığın zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi, hiçbir şey sokmaya. Ama yok hani, bu imkansız bir oğlum, değil mi? Çünkü imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması. Kurban olduğum. Hatta şöyle söyleyelim, evet, hayat bazen istediğimiz gibi olmayabiliyor. Ama işte böyle zamanlarda her seferinde ne kadar yere düştüğümüzü değil, ne kadar ayağa kalktığımızı sayalım gençlik. Çiçeğim, sevgili dinleyenler. Valla radyodan bir insan ne kadar gaza getirilirse o kadar gaza getirmeye çalışıyorum. Tabii canım. Güzel bir gün olsun. Aslansınız siz, kralsınız siz. Olur olur, her şey olur. Bir ara bizi gazeteler de gaza getiriyordu, biliyor musun? Çok eski, şimdi yok galiba, değil mi? Tanlar manlar vardı, bulvarlar vardı. Vallahi söylüyorum, onlar da acayip gaza getiriyorlardı. Çünkü o gazeteyi bilenler mutlaka biliyorlar. Kocaman böyle bir tane kadın fotoğrafı olurdu. Yabancı bir turist fotoğrafı. Bir de kocaman da bir başlık atarlardı. İşte Helga nerede Türk erkekleri dediği gibi. Yaza girerken sürekli böyle haberler olurdu. Bir tane böyle bir kadın fotoğrafı bulurlardı. İşte bıyıklı Türk erkeklerini çok sevdik. Öpüşürken dişlerimiz fırçalandı gibi. Vallahi bizi acayip gaza getiriyorlardı abi. Sürekli böyle manşetler oluyordu. Vay be, ne dönemlerdi be. Bunların hepsi, hakikaten söylüyorum, böyle bir dinozorun anıları. Canım kardeşim, anlatırız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Gezegende ne oluyor ne bitiyor. Hepsi kulaklarınızda olacak ki. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım önce. Çiçeğim, bugün de dinlemek için benim sesimi duyan ve bu frekansta bizlerle birlikte olan bütün dostlara kurban olduğum teşekkürler. Vallahi söylüyorum ya. Bütün esnaflarımız, hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandınız. Keyifli günlerden birisi olsun olabildiğince. Seyir halinde olanlara söyleyecekler belli. Dikkat be kurban olduğum, dikkat, aman dikkat. Hani derler ya, geç olsun güç olmasın, aynen öyle olsun. Başka öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize buradan sevgiler, başarılar olsun. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese kolaylıklar diliyorum genç, valla. Ama tabii ki de kocaman da bir alkış. Hatta benim de eşlik ettiğim bir alkış olsun abi. Tabii ki Kule ve Kahraman arkadaşlarımız. Helal be. Yine çok pis kaza getirmişler beni. Vallahi. Moral motivasyon kaynağımsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bak bizim yakışıklı geldi diye böyle bir şey var ya. Bizim yakışıklı bana mı demişler? Dinleyenler benimle dalga mı geçiyor artık? Böyle gaza getiriyorsunuz da yavrum, ayna diye bir gerçek var. Oraya baktığım zaman bütün gerçeklerle baş başa kalıyorum. Yani Kafaya da takmıyorum. Valla. Yani yakışıklı falan tabii ki de değilim. Kafaya takmıyorum bu durumu. Çünkü yakışıklı olmak. Çiçeğim. Açık ve net söyleyeyim. Zengin olmak kadar etkili bir şey değil ya. Bunu biliyorum. Bir de kimin açıklaması vardı ya? Hadi hani bahsetmeyeyim dedim ama Mustafa Topaloğlu değil mi? Abi çok tatlı bir adamdır. Vallahi söylüyorum. Allah uzun ömürler versin. Mustafa Topaloğlu'nun böyle bir açıklaması vardı. Kadınlar bana hasta diye dedim. Tövbe yarabbim tövbe ya. Ya hasta olanlar zaten seni bulur. Sağlam olanların seninle ne işi var Mustafa abi diye isim geldi. Kadınlar Mustafa abiyi çok hakikaten söylüyorum. Yani yakışıklı buluyorlarmış Mustafa Topaloğlu'nu. E dedim doğru. Şöyle bir gözümün önünde canlandırıyorum Mustafa abiyi. Ha George Clooney, ha Mustafa Topaloğlu yani. Ben geçen bir arkadaşımla ilgili bunu anlattım ya. Hakikaten söylüyorum. Mustafa Topaloğlu'nun röportajlarına bakıyorsun. Ne bileyim televizyonda gördüklerine bakıyorsun. O da ona benziyor. Benim arkadaşım da Mustafa Topaloğlu'na benziyor. Bak adama bir şey söyleyeceğim. Baklava ne diye sor, o sana pırasayı anlatsın yani. Sorunun önemi yok. O ne söylemek istiyorsa onu söylüyor. Mustafa abi de öyle. Vallahi söylüyorum. Dur oğlum be. Başlar başlamaz hemen. Kurban olduklarım, canım kardeşim. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. İlk defa denk gelenler varsa aramıza hoş geldiler elbette. Birazdan abi hem sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız. Hem de şöyle bir yoklama yapacağız. Memlekette neredeyiz? Dünyada neredeyiz? Onlardan bir haberdar olacağız. Ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız, ki hazır olmak için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Açık ve net söylüyorum. Çünkü ben de hiçbir şey yapmıyorum. Bazen soruyorlar abi programa girmeden önce hazırlık yapıyor musun? Diyorum yapıyorum. Kaşlarımı aldırıyorum. Yavrum ne yapayım ya? Eli kolu sallaya sallaya geldik. Memlekette inşallah güzel şeyler vardır. Hepsini anlatacağım canım ciğerim. Başlayalım. Başlayalım abi.
3: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Güvenlik Show.
1: Biraz bir alkış alabilir miyiz kurban olayım? Evet, açın yolu yettik gayet. Şimdi hem yoklama yapacağız hem de aynı zamanda sosyal medya adreslerimizi tabii ki de dinleyenlerimize paylaşacağız. Sevgili dinleyenler, burada sizin şey demeniz lazım. Sen ne kadar iyisin Arif Güven. Tabii canım, sosyal medya adreslerimizi dinleyicilerle paylaşmayacağım da kimlerle paylaşacağım? Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. 0530 071 43 55. Instagram'dan mı yollamışlardı bana? Evet, Instagram'dan bir kardeşimiz yine bir fırça atmış bana. Abi kaç oldu, telefon numarasını almaya çalışıyoruz. Allah aşkına buradan yaz diye. Dedim yavrum, hakikaten söylüyorum yani. Çok mu hızlı konuşuyorum? Anlaşılmaz bir şekilde yutuyor muyum? Bazen özellikle anneanneme babaanneme anlatır gibi tane tane vermeye çalışıyorum. Daha ne yapayım artık ya? Valla tane tane veriyorum abi. Siri gibi hissediyorum kendimi. Yine de abi alamadık diyenler var ya. 0530 071 43 55. Canım kardeşim, bir daha söyleyeyim mi? Ben hatta şöyle bir şey yapayım ya. Bu telefon numarasını iki göğsümün arasına dövme yaptırayım abi. Üstü çıplak bir fotoğraf çekilip Instagram'da paylaşayım. Tabii canım. 0530 071 43 55. Kurban olduğum, daha da yapacak bir şey yok artık. Son rejima bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız şayet var ise, ki inşallah vardır. Kurban olduğum Arif Güven Showtime. Adresimiz budur. Instagram adresi Arif Güven Showtime. Facebook'ta bizlerle birlikte olacak olan dostlara beğeni sayfamız mevcuttur. Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Twitter @arifgüven. Yoklama mı? Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Bu arada internetle alakalı böyle bir durum vardı. Kimdi konuşan? Bulsana haberi bana. Madem bu kadar internetten bahsettik. Buyur bak. Yıllardır doğru bildiğimiz yanlışlar şeklinde bunu vermişler abi. İşte en son popüler kısaltmalar ve ısrarla yanlış yazılan kelimeler. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Orhan Yavuz demiş ki, şimdi biz internette, sosyal medyada malumunuz bazı kısaltmalar yapıyoruz. İşte Türkçenin geleceğiyle ilgili bu durum biraz sıkıntı yaratabilir demişler. Çünkü en çok kullandığımız malumunuz yazışmalarda işte ok diyoruz, yani okey. Selam demiyoruz, SLM diyoruz. Tamam'a bazıları işte TMM diyor. Merhaba biliyorsunuz MRB. Tabii bu gibi kısaltmalar maalesef internete kanıtlanmış durumda. Ki abinin de korkusu şudur. Böyle giderse 5-10 yıl sonra konuşurken bile diyor iyiyim yerine iyi mi? Kendine iyi bak yerine ki iyi be. Böyle diyeceğiz. Bunları diyor mümkün olduğu kadar kullanmayalım. Türkçemize zarar veriyor. Ki ben katılıyorum bu konuda. Hakikaten şey diyorum. Bir de şimdi ya bu kısaltmalar eyvallah da. Şimdiki adı biliyorsunuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Bu vakfın eski adını hatırlıyor musunuz? Ben en çok bunu merak ediyordum ya. Fak fuk fon diye bir şeydi abi. Vallahi açılımı da bilenler mutlaka biliyorlar. Fakir fukara fonuydu. Kısaltılmış da buydu. Dedim abi kim ya kim, hani bu fak fok fonu kısaltanı bulan kimse. Vallahi ben ya artık böyle bir giyotinle vurdurmak mı lazım, ne yapmak lazım? Bu kadar iğrenç bir kısaltma olur mu ya? Tabii canım, fakir fukara fonu fak fuk fondu yani. Neyse geçelim. Ne diyorduk? Velhasıl internet adresimizi verdik. Numaralarımızı verdik. Başlayalım yoklamaya ha? Var zaman. Peki bakalım abi. Tey. Bugün Uşak'la başlıyoruz. Özlemim, kurban olduğum canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Bir fotoğraf da yollamış kendisi. Ofiste bizlerle birlikte. Buyurun. Nevşehir'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Çok çok teşekkürler. Dün günün konusuydu. Hatta iki konu vardı. Beceriksizim. Hangi konularda beceriksiz olduğunuzu sormuştuk arkadaşlarımıza. Üç parti falan okumuştuk. Buyurun. İnsanlarla iletişim kurmakta beceriksizim. Eyvallah, kurban olduğum. Abi merhabalar. Merhaba. Bu ne? 71 Cüneyt'im, kurban olduğum. Hoş geldin. Balıkesir Bandırma'dan Vedat ben. Eyvallah, kurban olduğum. Çanakkale Biga burada. Düzce burada. Bilecik'ten selamlar patron. Ümit. Ümit'im, kurban olduğum. Allah razı olsun. Gözden kaçan mesajlar olursa da çok çok özür diliyoruz. Baba buradayız. Fatsa'dan selamlar. Tuncay yeni geldi, taze. Yine bir ses kaydımız var ama veremiyoruz. Vallahi veremiyoruz ya. Buyur. Abicim merhabalar. Tolga Tuzla'dan selam olsun canım kardeşim. Hoş geldin kral. Sensiz çekilmiyor buralar. Teşekkürler gençlik. Tabii canım, iyi ki ben buradayım gençlik. Biliyorsunuz değil mi? Benden önce buralar hep dutluktu. Bu nedir? Londra. Kurban oldum. Kadroyu toparlıyoruz gençlik. Herkes burada vallahi billahi. Düzen insan. Düzce'den kocaman sevgiler. 380 Nazan. Kurban oldum. Teşekkürler. Buyur. Bir fotoğrafımız var. Bu nedir? Her gün bu makine çalışırken seni dinliyoruz. Yoksa zaman geçmiyor Arif'im. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Konca yollamış Londra. Sevgiler saygılar olsun. Var mı da şöyle bir şey yapacağız gençlik, daha hani bir dünya mesajımız var ki bir parti daha böyle bir mesajlara hızlıca bakacağım, yoklamayı yapacağım, ondan sonra malum olabiliyorsa artık haber başlıkları gelecek.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselt.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
10: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah'a emanet ol.
11: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
7: Arif Güven, Showtime.
12: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
13: Selamun aleyküm Arif abi. Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
14: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
15: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
16: Selam, Kırklar Elinden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum, enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
7: Harika.

0: bayanlar baylar beraber yapalım. Hadi bayanlar baylar.
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız. Mesajlara bir tık daha bakalım. Yoklamayı şöyle bir bakalım. Neredeyiz? Ömer'im kurban oldum. İyi yayınlar. Paşam hoş geldin. Kolay gelsin. Almanya burada. Allah razı olsun. Selamlar Arif. Olmazsa olmazım. Sen biliyorsun. Nazlıma 638 İbrahim. Kadro burada. Kemik kadro toplanmış. Yemin ediyorum ya. Bu ne? Bakayım. Tokat'tan abi. Engin ben. Canım kardeşim. Hoş geldin aramıza be. Buyur. Karaman'dan selamlar abi. Seyir halindeyiz. Şu anda iş yerine doğru seyir halindelermiş. 3 kişi var arabada. Selam olsun dostlara. Buyurun. Bolu burada, Bolu. Olmazsa olmazımız elbette. Dur bakayım kimi yollamış. Erkan. Erkan Yılmaz. Erkan Yılmaz. Mardin'e selam olsun canım kardeşim benim. Allah razı olsun. Yazdığın her şey için de çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Nazilli burada patron. Eyvallah kurban olduğum. Ben de buradayım. Bak tesadüfe. Bu ne, dur bakayım. O kadar çok mesaj var ki. Arif'im. Geliyor musun? Gözümüz yollarda kaldı yavrum. Geliş saatin belli, gidiş saatin belli. Kurban oldum, yapma Allah aşkına. Buradayız, buradayız. Yettik gari ya. Bakayım. Merhabalar, hoş geldin. İyi yayınlar. Yaz yoklamaya beni de. Kim? Hollanda'da nesin? Olmazsa olmazımız tabii ki de. Londra'dan merhaba. Merhaba. Sevgiler, saygılar. Arif abi kulağımda arada burada fısıldıyor. Ne? Dur bakayım, anlamadım. İyi abi de kulağıma arada bir şeyler fısıldaması daha iyi olabilir. Anlamadım. Aşkınım, kurban olduğum. İlk defa yollamış. Sen de aramıza hoş geldin. Tabii canım. Gitgide büyüyoruz, sığmıyoruz. Tot. Elbistan'dan selamlar patron. Zekicim kurban olduğum, çok çok teşekkür ederim. Bakalım. Bu ne? Burhaniye'den. Gözdecim teşekkürler. Yalova'dan selamlar patron. Eyvallah. İnegöl burada. Olmazsa olmazımız tabii ki de. Kırklareli. Canım kardeşim. Murat'ım. Hoş geldin. Eskişehir'den selamlar patron. Teşekkürler. Gençlik. Bakayım. Nevzat'ım. 139 Nevzat yoklama. Eyvallah kurban oldum. Sen de hoş geldin. Toplanmışız. Edirne'den Ender Can kolay gele. Sana da canım ciğerim. Selam Arif. Selam kardeşim. Kim olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bir ses kaydımız var. Mehmet Ali abimizin. Kurban oldum Mehmet Ali abi. Veremiyoruz yayına ya. Arif'im merhabalar. Çayırlova'dan Sedat ben. Buradayız abi. Kolay gelsin. Bir de videomuz varmış. Teşekkürler. Bu ne? Gülücük. Abi merhaba. Evet, hangi konuda beceriksizsiniz diye dün sorduğumuz soruyla alakalı gelmiş. Aldatma konusunda beceriksizim. Hep yakalanıyorum. Bu arkadaşın da bir şey söyleyeceğim. Hakikaten beceriksiz ve hakikaten de yakalanan bir arkadaş belli ki. Çünkü şimdiye kadar biliyorsunuz sevgili dinleyenler, her gün bazen ama iki tane veriyorduk ama her gün günün konusunu veriyorduk. Bu arkadaş beceriksizim konusundaki ilk mesajı bu bak. Aldatma konusunda beceriksizim ve hep yakalanıyorum. Daha önce bak şimdi hiç yazmamış, biliyor musunuz? Ya bu konu cazip gelmiş yani. Eyvallah kurban olduğum, hoş geldin. Buyurun. Pozitif enerji veriyorsunuz. Teşekkürler. Bedavadan enerjiler dağıtıyoruz. Bu ne? Abi hızlıca geçmem lazım. Çünkü şu valla zamanla geçiyor. Bakayım. El beceri kuzusunda sıfırım abi. Kahramanmaraş'tan, Elbistan'dan Murat selam. Selam olsun canım kardeşim. Bakayım. İsminizi yazmadığınız zaman ekstra böyle bir tık daha fotoğrafınızın üstüne tıklamam gerekiyor. O da zaman kaybı oluyor. Olabiliyorsa neredeyseniz, nereden yolluyorsanız yazınız. Buyur. Baba Norveç mi? Ne diyorsun ya? Norveç'ten selamlar patron diye gelen bir mesaj var ya. Kurban oldum, hoş geldin. Merhabalar, Antakya'dan Suzan. İyi yayınlar. Teşekkürler. Buyurun. Serkan'ım hoş geldin. Düzce'den Mevlüt ben abi. Eyvallah kurban oldum. Nazilli'den sevgiler saygılar. Şu anda Fethiye yolundayız. Harun ve Nurşen. Kazasız belasız cezasız yolculuklar. Buyurun. Adana'dan Tayfun. Kurban oldum. Hoş geldin. Merhabalar abi, Hatay'dan Kübra selam. Ha, Kübra'nın selamı var. Onun adını okumaz isen işe başlayamayacağını söylüyor. Lütfen oku. Söyleyelim abi. Kübra'cığım. Çiçem. Tokat'tan Bekir Usta selam. Ben de dinlemedeyim. Aa, bu şey değil mi? Mercedesçi Bekir Usta değil mi ya? Bizim ustamız ya. Eyvallah kurban olayım. Abi merhabalar. Merhaba. Kim olduğunu görebiliyormuş, görmüyoruz. Bitirelim mi artık şu mesajları? Çünküsü ki hala mesajlarımız geliyor canım kardeşim ama... Bu ne, dur bakalım. Safları sıklaştıralım. Evet ya, yeni katılanlar var diyorum ya. Gelin çıkın gelin demiş ya. Tabii canım. Sevgili dinleyenler, gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür diliyorum. Emme gel gör ki yine burada ışıklar yanıp sönüyor. Erzincan'dan selamlar abi. Yettik gari buradayız. Eyvallah kurban oldum Mersin. Afyonkarahisar'dan selamlar patron. Teşekkürler. Baba Trabzon var ya. Trabzon. Canım Trabzon. Velhasıl bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden ve sesimizi duyan bütün dostlara canım ciğerim çok çok teşekkür ediyoruz. Bu bir. Bir ikincisi, acilen böyle bir mola vermemiz gerekiyor. Moladan sonra muhtemelen haber başlıkları mı? Evet abi, haber başlıkları gelecek. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor?

0: Doğru, öyle değil. Nasıl komutanım? Sevgili fakirler. Hepinize merhabalar. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bir dinleyicimiz yollamış şimdi. Abi bugün Dünya Fakirler Günü. Ne diyorsun ya? Vallahi Dünya Fakirler Günü mü? Bak bu yaşıma geldim. İlk defa benim için olan bir gün görüyorum. Tabii canım. Kötü değil ki fakir olmak kardeşim. Fakirsen daha az günaha giriyorsun. Hakikaten bugün Dünya Fakirler Günü mü ya? Ha? Gençlik. Vallahi tam anlamıyla benim günümmüş yani. Dur, bu konuyla ilgili görüşebiliriz. Yazışabiliriz. Çünkü bakıyorum, kurban olduğum, daha ayın bitmesine var. Ve şu anki bütçem sadece nefes almaya yetiyor benim. Vallahi. Dünya Fakirler Günü. Babacığım yüzümüze vurmasaydınız bari ya. Ha? Anlatırız nedir ne değildir. Ama önce şu haberlerimize bir bakalım. Şunla başlayalım ya. Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle rakiplerini vurdu. Sebep? Aksaray'da aynı cadde üzerinde cep telefonu satışı yapan Erdem Kaya ile Nihat Özcan 45 yaşında ve Ali Er 40 yaşında aralarında sokak ortasında kavga çıkıyor. Ki bu arkadaşlar hepsi esnaf, hepsi de aynı iş yapıyor. Cep telefonu iş yapıyorlar. Kavga anında evet yanında bulunan eşinin çantasından çıkardığı tüfekle Özcan ve Erki vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Baba hayırdır? Olay saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geliyor. Aynı cadde üzerinde telefon satışı yapan Erdem Kaya, Nihat Özcan ve Ali Erk henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışıyorlar. Tartışma kısa sürede canım kardeşim kavgaya dönüşüyor. Sokak ortasında yaşanan kavgaya çevre esnafı müdahale ederek tarafları ayırmak istiyor. Aynı caddenin insanlarısınız. Ancak bu sırada Erdem Kaya beraberinde bulunan eşinin çantasından aldığı tüfekle Özcan ve Erke ateş açtı. Özcan tüfekten çıkan saçmaların dudağına, Erk de ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya ile ilgili de hemen polis harekete geçiyor ve 100 metre ileride suç aleti tüfekle birlikte adamı yakalıyor. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma sürüyor. Sevgili ev hanımları, şimdi gerçekten yani çantanızda tüfek taşıyor musunuz ya? Tabanca bile değil abi, tüfekten bahsediyoruz ya. Allah Allah. Hakikaten söylüyorum, benim hani nasıl olmuş olabilir abi? Tamam, hani iki kişiyle tartışmaya girdin. Üç kişiyi abi toplamda tartışıyorsunuz ve senin yanında eşin var. Hanım, çantada tüfek var mı senin hala ya? Bey, sabah koymuştum bir bakayım falan mı diyor yani, alıyor çantadan tüfeği. Çok ilginç değil mi ya? İhbarla gelen ambulansla iki kişi hastaneye kaldırılıyor. Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle iki kişiyi yaralayan bu arkadaş da 100 metre ileride suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Tüfek, hanımın, memur bey. Abla hayırdır? Tüfekle nereye gidiyorsun? Hani güne mi gidiyorsun, nereye gidiyorsun, alışverişe mi gidiyorsun yani? Şaka gibiyiz. Ama işte bunların hepsi havasına suyuna, taşına toprağına kurban oldu bunu memleketin gerçek haberleri.
1: Susun başlıyor.
2: Arif Bey, bu tarafa lütfen.

0: geçer.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
9: Radyo merhaba, reklamlar.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 910.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
10: Arif abim. Zülfugazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
11: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
12: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Elvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
13: Arif, seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
14: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Show Time radyonuzda. Şimdi bir dostumuz yazmış da Arif Güven hastasıyız dedi diye. Şimdi biz de dedik ki çok böyle günün konusu olmasın. Günün konusu cepte çünkü hazır. Ama hani bir partide olsa arkadaşlarımıza soralım. Sizin bu aralar bak programla ilgili bir şey istemiyorum canım kardeşim. Benle ilgili bir şey istemiyorum ama hastasıyız dediğiniz acep ne var? Çok kısa tutacağız böyle. Haberiniz olsun, bir parti anca okuyacağım. Hastasıyız dediğiniz ne var? 0530 071 43 55 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Canım kardeşim, hükümet enflasyonla mücadele amacıyla bakınız parakendeciler ile 1247 kalem gıda ve hane halkı ürününde fiyatların 90 gün boyunca dondurulması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Bir daha söylüyorum canım kardeşim, ne kadar her şeyin pahalı olduğuyla alakalı konuşuyoruz ya. Hükümet enflasyonla mücadele amacıyla parakendeciler ile 1247 kalem gıda ve hane halkı ürününde fiyatların 90 gün boyunca dondurulması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Ama Arjantin'de, öyle söyleyeyim ya. Bizde değil abi, Arjantin'deymiş ya. Ne oldu? Bir anda bir heyecan yaptınız değil mi? Zaten bak tecrübeli olanlar bu burada kesin bir şey var diye beklemiştir yani. Buyurunuz. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor da bitiyor? Yavrum bu nedir ya? Sürekli böyle bir dolandırıcılık haberleri var. Ki biz erkekleri kandırmak gerçekten söylüyorum çok kolay ya. Özellikle bir konuyla ilgili kandırılmak çok böyle bizim için kolay abi. Ki kandırmışlar da. Kurdukları internet siteleri aracılığıyla kısa sürede zengin olma hayali kuranları tuzaklarına çeken bir çete çökertilmiş canım kardeşim. Sanal Jigolo sitesi aracılığıyla 68 kişiyi dolandırdıkları belirtilen 8 kişi gözaltına alındı. Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin 1 milyon 100 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Şimdi bu habere birazdan bakacağız. Ya tövbe yarabbi tövbe, hakikaten söylüyorum ya. Ara ara bu tarz haberleri okuyoruz böyle. Diyorum nasıl oluyor bu işler genç? Verelim mi bu haberi? Var mı zamanımız? Dur ya. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri sanal jigolo siteleri aracılığıyla dolandırılan 68 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler site ile bağlantısının belirlendikleri şüpheleri 4 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takibi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler başta Mersin olmak üzere belhasıl Türkiye'nin bütün illerini vermişler abi. 68 kişiyi dolandıran 8 şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Ve derler ki yapılan işte baskında aramalarda 4 adet hard disk, 4 adet laptop bilgisayar, 8 adet cep telefonu gibi ele geçirilmiş. Ekipler müşterilerin internette gezdikleri sırada jigolo olma ve haftalık kolay kazanç elde etme vaadiyle bulunan bir siteyle iletişime geçtikleri ve kolay yoldan para kazanma fırsatı bulunduğunu düşünen müştekilerden, bak bir de şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi, sınıflara da ayırıyorlarmış. VIP gibi, gold üyelik gibi yani. Herhalde bu üyelikleri şuna göre veriyorlar. Senin yani ne kadar çok dolandırıldığınla alakalı. Çok dolandırdığı yani, çok para kaptırdıysan herhalde VIP oluyorsun yani. Müşteriler, daha doğrusu şüpheliler müşterilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle bu konuyu aile ve bak bir hikaye şu. Şimdi kaptırdın abi jigolo sitesine parayı kaptırdın. Sonrasında bu arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapıyorlarmış. Müşterilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle bu konuyu aile ve sosyal çevrede duyururuz diyerek, hani sizi ifşa ederiz diyerek tehdit edip tekrar oradan da para sızdırıyorlarmış. Yani sen yollamışsın en doğal halinde fotoğrafı, malumunuz hani anadan doğma fotoğrafını. Diyorlar ki bak bu fotoğrafları ailene yollarız. Bu fotoğrafları aynı zamanda ne bileyim abi sosyal medyada paylaşırız. Ona göre deyip senden bir daha para istiyorlar. Yani. Ya kardeşim şu insanların hayalleriyle oynamayınız ya. Adamlar canım ciğerim meslek sahibi olmak için bak ne gibi hayaller kurmuşlar. Kim bilir abi ya. Hayalleri olan insanları sen gidiyorsun dolandırıyorsun. Çok yazık vallahi söylüyorum yani. Tövbe yarabbim tövbe ya. Ayrılmayın kurban olduğum sebep Arif Güven Showtime. Hala radyonuzda ki mesajlar gelmiştir. Hastasıyız mesajlarına bakacağız birazdan.
1: Selam Arif abi, sen programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı, aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban olduğum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Özgüven Showtime.
1: Buradayız. Şimdi dediğimiz gibi çok böyle günün konusu haline getirmeyeceğiz ama bir parti bakabiliriz dedik. Hastasıyız dediğiniz acep ne var? Kurban olduğum İbrahim'im bu araç yani gerçekten senin araba mı bilmiyorum ama yani arabanın güzel, tamam araba çok güzel, ona bir şey demiyorum. Fakat ön kaputta abi kocaman Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 3 tane böyle fotoğrafı var. Çok da yakışmış bir arkadaşım ya. Seninse paylaşacağım abi ben bunu. Ama değilse internetten bulduysan sıkıntı olmasın. Bakalım. Tabii ki de çayın hastasıyız. Esra eyvallah kurban oluyorum. Nescafe'nin hastasıyız. Günde 2-3 bardak içmeden duramıyoruz. Güzel. Bakalım. Programı araya katma dedin ama senden başka hastası olduğum kimse yok ki. Ay kurban olurum ya. Şımartıyorsunuz beni gençlik. Bakayım. Fuardaki makarna ve arpa suyunun hastasıyız dede. Evet, günün konusu bu değil. Emme gel gör ki hani bir parti böyle bir okuyalım. Bu güzel prensesin hastasıyım. Eyvallah ya. Kurban olduğum kedisinin fotoğrafını yollamış. Sarıman'ın hastasıyım. Gece buzdolabında açtığımda bu güzellikle karşılaştım. Of, fotoğraf da yollamışlar. El yapımı nar suyunun hastasıyım. Özellikle o güzelmiş. Fotoğraflar da geldi. Ekmek kadayıfının hastasıyız. Üstüne kaymak yerine dondurma. Güzel. Bakalım. Hızlıca geçiyorum. Datça'nın hastasıyım. Datça'dan selamlar patron. Eyvallah. Her türlü ev yapımı reçel ve turşunun hastasıyım. Bayılırım. Sadece turşuyu öyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın hastasıyım abi. Güzel. Kedim Gümüş'ün hastasıyım. Bir fotoğraf gelmiş. Teşekkürler. Aa, ben kalemlerin hastasıyım. Özellikle tahta ne? Tahta kurşun kalemleri. Gördükçe alıyorum. Tutamıyorum kendimi ama ne yapayım çok seviyorum demiş. Kalem hastası bir arkadaşımız var burada. Televizyon izleme alışkanlığım yok ama Arif Güven Showtime'ın hastasıyım. Teşekkürler gençlik sağ olun. Gün batımında Fethiye Ölüdeniz'in hastasıyım. Güzel. Bakayım. Korku oyunlarının, korku kitaplarının, korku evlerinin, korku filmlerinin, kısacası korkunç olan her şeyin hastasıyım. Güzel. Bir işim olmadığı zaman biri bana seslenmiyor ve ne zaman işim oluyor o zaman sesleniyor. Bu durumun hastasıyım. Anlamadım. Para içinde yüzen insanların pozitif olun, hayat güzel gibi nasihatler vermesine hastayım. Sana hastayım Arif Güven. Eyvallah kurban olduğum. Çiçeğim teşekkürler. Biraz böyle bir laf takmış gibi geliyor bana ama bilmiyorum yani. Bu nedir? 19 yıldır hasta falan olmuyoruz. Çok şükür Allah razı olsun. Zaten hastaneye gitsek de hasta demiyoruz. Müşteriyiz. Eyvallah. Araba markaları fotoğrafları geliyor hastasıyız diye. Böyle bir şey istemiyoruz. Kokoreç'in hastasıyız. Tıbbi problemim nedeniyle doktor yasakladı. Ah diyor yediğimiz günler. Evet ya. Güzeldir ben severim abi. Nostaljik şarkıların hastasıyız. Küllerinden yeniden doğan doğmanın hastasıyım. Küller değilim onları eğilirim. Bu ne? Dur bakayım Aytaç yollamış. Küllerimden yeniden doğmanın hastasıyım. Gemileri değil limanları yakıyorum. Koçum benim. Erkek. Üstelik erkek demedim bak. 8R ile birlikte söyledim yani. Erkek. Bakayım. Acı biberin hastasıyım. Her türlüsünü seviyorum. Güzel. Güne kızarmış ekmek kokusuyla başlamanın hastasıyım. Eyvallah. Tarçını bozanın hastasıyım. Sıcak leblebiyle çok güzel gider ya. Vallahi söylüyorum. Türkülerin hastasıyım. Eyvallah kurban olduğum. Uy uç. Kendi işini kendi yapabilen insanların hastasıyım. Birinden bir şey beklemek ne kadar kötü demiş. Doğru mu doğru? Bakayım. Kemal'ımız yollamış. Karımı kızdırmanın hastasıyım diye gelen bir insan. Elçiye zeval olmaz Kemal'im okudum valla. Bakalım. Günün hangi saati olursa olsun biraz beyaz peynir, biraz zeytin, fırında sıcak ekmek olmazsa olmazım çayıyla atıştırmanın hastasıyım. Güzel. Radyonuzun hastasıyım Allah razı olsun. Yani benle ilgili geliyor. Hastasıyız. Eyvallah çiçeğim. Tedavisi yok öyle söyleyeyim. Uzun aradan sonra tekrar merhabalar. Çok özlemişim. Hoş geldin devrim. Toprak kokusu, kahve, çikolata, yeni pişmiş ekmek, bebek kolonyası, çay, çay, kavrulmuş leblebi ve fındık kokusunun hastasıyım. Güzel. Yağmur yanınca o toprak kokusu yok mu? O toprak kokusu hastasıyım. Güzel. Köz çayın hastasıyım. Lahmacun arası döner mi? Lahmacun arası dönerin hastasıyım. Bakayım. Diyar diyar gezen, gezdiklerini bizlere nükteden, haliyle biraz abartarak anlatıyor olsa bile Evliya Çelebi'nin hastasıyım abi. Güzel lan. Aferin valla. Mango meyvesinin hastasıyım. Gülücük. Hoş geldin mesajları da var. Teşekkür ediyoruz gençlik. Şahlanan ekonomimizin diye başlayan bir haber var. Bunu geçelim kurban olduğum. Çay, kahve, çikolata hastasıyım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kurban olduğum. Bakayım. şeyinin dinleyicilerinin de hastasıyım abi diye gelen bir mesaj var ki valla dinleyiciler adına da teşekkürler gençlik dedin yani. Sağ olun, var olun. Benim değil kardeşim, paylaşmış ondan aldım. Kardeşim paylaşmış ondan aldım, sıkıntı yok. Vallahi çok güzelmiş, çok güzel düşünmüş. Bu az önceki bahsettiğimiz arabayla ilgili konuşuyorum da. Şimdi evet abi, bu kadar hastasıyım mesajı yeterli olmuş olsun. Birazdan değil hatta. Şimdi bir mola vermeme icap ediyor. Tey. Senin hastanız be Arif Güven. Allah razı olsun be. Abi bir kere daha lahmacun der misin ya? Ben hep öyle söylüyorum. Lahmacun diyorum ya. Seviyorum da. Çiçeğim mola mı? Peki mola veriyoruz. Moladan sonra bir tık böyle haberler. Bir tık asıl hani anasına babasına günün konusu gelecek. Öyle söyleyeyim. Tabii canım, harbi günün konusu gelecek yani. Ayrılmayın çünkü buradayız da.
0: Kış mevsiminde diğer radyolar nezledir. Griptir. Ama Arif Güven Showtime hep zindedir.
2: Arif Güven Showtime.

0: Ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
2: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime. Bit Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
3: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
4: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
5: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
6: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.
1: Arif Güven Show.

0: Güven Showtime.
1: Biraz da böyle bir alkış. Evet. Alttan da pssst diye duman verelim. Ben anonsa girdim diye pencereden beyaz güvercinleri uçurtalım abi. Sevgili dinleyenler, malumunuz Arif Güven Showtime'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi haberler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Özellikle seyir halinde olanlara bu haberi mutlaka verelim. Canım kardeşim, 125 bin sürücüye telefonla konuşmaktan ceza yazıldı. Ki yapmayınız, kurban olduğum, mümkün olduğu kadar yapmayınız. Ki çok da konsantrasyonu bozan bir durumdur. Mecbur kalmadığınız sürece, geçen çok da önemli bir durum yoksa, mümkünse açmayınız. Ya da kulaklıkla konuşuluyor, bilmem ne oluyor falan peşman. Ayarlayın işte durumu. Kazasız, belasız, cezasız. Öyle söylüyoruz ya. Haberler. Ne oluyor diye bitiyor. Dur bakalım. Şu habere bir bakalım ya. Kurban olayım. Asabiyiz, gerginiz, canım kardeşim. Dün de bahsettiğimiz bir durum vardı. Hani gün içerisinde patlamamız gereken birçok şey patlamıyoruz. İçimize atıyoruz, sıkılıyoruz, hayat şartları vesaire durumlardan sonra hiç olmayacak bir anda patlayabiliyoruz. Bakınız, İstanbul'da İETT şoförü, adam demiş ki ya benim psikolojim bozuldu diyerek yolcuları indirmek istedi. Canım ciğerim, hikayemiz şu. Ümraniye'de İETT şoförü psikolojim bozuldu diyerek yolcularıyla tartışıyor. İETT şoförü ben raporluyum, psikolojim bozuk diyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Şoförün kendisine tepki gösteren kişiye de vergiyi bana mı veriyorsun ulan? Benim kaç tane raporum var biliyor musun demesi dikkat çekti. Arkadaş, böyle psikoloji bozuksa bu arkadaşa niye bir hani otobüs teslim edilmiş? Dur bakalım, hikayeyi anlarız şimdi. Geçtiğimiz günlerde 17 saatlerinde Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy İsapa durağında yaşanan bir hikayeymiş bu. 19 S hattı numaralı Kadıköy Yenidoğan seferini yapan İETT şoförü Çekmeköy İsapa durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Aslında bir nevi de güzel bir şey yapıyor, biliyor musunuz? Dur bakalım. Vatandaşları otobüsten inmelerini söyleyen İETT şoförü otobüste bulunan yolculara aşağı inin, devam etmiyorum diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Bir yolcunun benim vergimle gidiyorsun demesi üzerine vatandaşa bağıran İETT şoförü, ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun lan vergiyi? Benim kaç tane raporum var sen biliyor musun? Öldürecek misin beni diyerek bağırması dikkat çekti. Şimdi yani bir nevi psikolojisinin gerçekten bozuk olduğu için devam edebileceğini söylüyor olması aslında bir nevi iyi. Yani adam iyi niyetle bütün yolcuların canını tehlikeye atmak istememiş de olabilir gerçekten. Ama şimdi vatandaş da mağdur durumda. Bir de hani psikolojim bozuk diyor ya, bana kalırsa canım kardeşim, yani mutlaka şimdi İstanbul'da yaşayanlar biliyorlardır. İstanbul'da İETT şoförü yapabilen, bu işi gerçekleştirebilen, açık ve net söylüyorum, kesin uzaylıdır abi yani. Çünkü insan işi, irade işi değil bu iş. Vallahi söylüyorum yani. Şimdi adam demiş ki ya benim psikolojim bozuk, daha fazla devam edemiyorum. Hani inin. Vatandaş da buradan abi hemen hani işte benim vergilerimle muhabbeti zaten direkt hani konuya giriş şeklidir bizde. Böyle bir durum olmuş şimdi adam. Belli kendinden değil ya, kendinden değil, kendinden çok emin değil, böyle söyleyelim. Şimdi kaza yapsaydı, bir şey olsaydı bütün suçu ne yapacaklardı abi? Şoförü yıkacaklardı. Velhasıl ben anlayışla karşılardım. Madem psikolojisi bozuk değil, zaten otobüste yolculuk yapmak istemem abi ben. Bir de çıkıp da bununla alakalı da benim vergilerimle falan bu konuya hiç girmem zaten. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum, herkesin psikolojisi bozuk. Aa bak mesela, ki birazdan bu habere bakacağız. Börekçiye dışarıdan yemek getirdi. Evet. Silahlı sopalı kavga çıktı. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Şimdi silahlı sopalı kavga. Sebep? Sebep börek abi. Yani

0: Detayları birazdan vereceğim. Hani muhtemelen şey mi oldu abicim? Söyle bakalım, konu ne? Konu börek abi ya. Bildiğin börekten bahsediyoruz ya. Hani ama gerginiz, kurban olduğum gerginiz. Ben hep söylüyorum yani. Birazdan bu habere bakarız. Birazdan be şöyle bir şey yaparız. Anasına babasına dediğimiz günün konusunda elbette paylaşırız. Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
1: Radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
2: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: 元 Showtime. Buradayız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde olup bitenlere şöyle bir bakalım. Evet, sonuna kadar doğru söylüyorsun kurban olduğum canım ciğerim. Osman'ım hemfikiriz. Az önceki konuyla ilgili. Şimdi biz şu haberlere bakacağız. Aynı zamanda günün konusunu da vereceğiz. Dediğimiz gibi gerginiz kurban olduğum. Al bak, börekçiye dışarıdan yemek getirdi. Silahlı sopalı kavga çıktı diye bir haber olur mu ya? Çağlayan'da bir börekçiye dışarıdan getirdiği yemek ile kahvaltı yapan Ç.Y. ile iş yeri sahibi E.Y. arasında kavga çıktı. Tarafların yanlarına da ne? Yakınları da kavgaya katılınca ortalık savaş alanına döndü. Hikaye neymiş? Kağıthane Çağlayan da Ç.Y.'ye dışarıdan aldığı kahvaltılık malzemeleri aldıktan sonra E.Y.'nin işlettiği börekçiye gelerek burada kahvaltı yapmak istiyor. E.Y.'yi fark eden iş yeri sahibi dışarıdan yiyecek getiremezsiniz uyarısında bulunuyor. İş yerinden göndermeye çalışıyor. Ancak çıkan tartışmada börekçi E.Y. tartıştığı C.Y.'yi gözüne yumruk atıyor. Müşterilerin araya girmesi sonucu C.Y. iş yerinden ayrılarak yakınlarına olayı anlatıyor. Bak ben söyleyeyim, birazdan bu yakınların toplar geri gelir. Bizde genelde kavgalar böyle olur. Müşterilerin araya girmesi sonucu C.Y. iş yerinden ayrılarak yakınlarına olayı anlatıyor. C.Y. bir süre sonra A.R. ve O.A. isimli yakınları ile iş yerine giderek... Ben dedim abi, arkadaşları toplayıp kavgaya tekrar geri dönme durumu vardı böyle. Montlarında gizledikleri sopalarla börekçi E.Y.'ye saldırdı. Kavga sırasında A.R. ve Ö.A. börekçi E.Y.'yi sopayla başından yaraladı. Taraflar arasındaki kavgaya mahalleli ve müşteriler de dahil olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Düşün, senin hiçbir şeyle abi bağlantın yok, hiçbir şeyden haberin yok. Oturmuşsun, iki parça börek yiyeceksin, işine gideceksin ya da vesaire vesaire, neyse. Çevre esnafının da karıştığı ve sandalyelerin, bıçakların, küreklerin, yumruk, tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavgada ortalığın savaş alanına döndüğü bir anda abi bu görülüyor burada da. Neye uğradığını şaşıran Ç.Y. ve yakınları kalabalığın elinden kurtulmaya çalışırken başarılı olamayınca yanlarında getirdikleri tabanca ile havaya ateş açtı. Sebep börek abi. Korkuyla vatandaşlar sağa sola kaçışırken saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi amiri buraları geçelim. Velhasıl kimliği belirlemek için geniş çaplı böyle bir çalışma başlatmışlar. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek incelemişler. Ç.Y. ile yanındaki A.R. O.A. tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Ne diye sorguladılar acaba? Şöyle bakalım, börek neyliydi? Şimdi sayın hakimim, börek kıymalıydı. Ya bu sebepten dolayı kavga çıkıyor abi. Ortalık birbirine girmiş ya. Silahlar, kürekler, yumruklar, tekmeler. Sebep börek abi. Bu kadar yani. Oy oş. Ne yapacağız? Böyle zamanlarda sıkıldığımızda malum biliyorsunuz günün konusunu veriyoruz. Şimdi günün konusunu şöyle bir şey verelim. Son zamanlarda malum hani çok fazla konuştuğumuz işte bu bahsettiğimiz işte... Ne bileyim, araba fiyatları diyoruz. Öğrenci kardeşler üniversiteye başlamadan önce ev kiraları ile ilgili artışlardan bahsetmiştik. Market fiyatlarından bahsediyoruz. Ne bileyim abi, televizyon yayınlarından bahsediyoruz. Gibi. Ya baba, eskiden her şeyin çok daha güzel olduğundan bahsediyoruz. Velhasıl biraz böyle bir hani morale de ihtiyacımız var. Dediğimiz gibi gerginiz. Eskiden Türkiye'de canım kardeşim ne vardı? Hani ne hoşumuza gidiyordu? Nasıldı bu işler? Biraz böyle bir eski Türkiye'yi konuşalım. Memleketimizin daha böyle 90'lı yıllarını konuşalım. Evet abi, böyle bir şey yapalım. Eskiden Türkiye'de şu vardı, bu vardı, şöyle oluyordu, bu işler böyle oluyordu gibi. Biraz böyle buram buram yaşı belli bir yere gelmiş olan dinleyicilerimizden nostaljik böyle mesajlar gelmiş olsun. Eskiden Türkiye'de şöyle oluyordu abi. Eskiden Türkiye'de bu vardı abi. Eskiden Türkiye'de işte şuydu buydu gibi nostalji yapabileceğimiz böyle bir durum olsun. 0530 071 4355, biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bir kez daha söyleyelim, 0530 071 4355, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan yollayınız, Instagram'dan yollamayınız ve diğer sosyal medya platformlarından yollamayınız.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselt.
0: Oğlum yemin ediyorum bir şey söyleyeyim. Ödümü kopardı yemin ediyorum. Yani. Yani şu anda kulaklıktaki ses, son ses bir anda ses girince yemin ediyorum bir irkildim yani. Eh be kurban olduğum. Hani derler ya, 2 gram aklım vardı o da gitti yemin ediyorum. Böyle... Tıkla baba, şuna tıkla.
2: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
3: Ben de buradayım.
4: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
5: Arif Güven Show.
6: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
7: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
8: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
9: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: yerde seken basketbol topu en sevdiğim gülüş.
1: Yaramaz gülüş. Falan var. Bozmayayım seni gülüş. Ses yok yani, ses yok. Aa, bu komik. Var. Sinirlenmiş gülüş.
2: Böyle içine çeke çeke bir gülüş şekli var. O benim en sevdiğim. Nefessiz kalıyor.
3: Ya benim gülüşümde şöyle bir özellik var. Eğer gülerken güzel gözüküyorsam sahte. Böyle silahla vurulacak kadar çirkin gözüküyorsam gerçekti. Örnek. Bu sahte. Gerçek.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
4: Arif Güven Showtime.
6: Radyo merhaba, reklamlar.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
10: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. İstanbul Tuzla'dan.
11: Selam araştırmacı, radyocu
9: Allah.
11: Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamayı al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
12: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
13: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
14: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
13: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
15: Burası Mersin Silifke.
13: Mersin Silifke. Konya Karayolu.
15: Tanırken seni bilmiyorum.
13: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
7: Arif Güven.

Aladdin. Arif Güven yayında. Yayında. Yes, kurban olduklarım. Malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyo ve yayınızda. Bakayım. Hemen gelmiş vallahi billahi. Çok teşekkür ederim. Gençlik. Ne kadar hızlısınız ya. Vallahi söylüyorum. Eskiden Türkiye'de birlik vardı abi. Sokakta oyun oynamak vardı. Mutluluk vardı. Sevgi vardı. Saygı vardı. Şu dönemde olmayan her şey vardı. Bir de bu sosyal medyalar, bu internetler de biraz tabii ki faydası var da biraz böyle sinirimizi bozmaya başladı galiba. Çünkü eskiden canım kardeşim internet diye bir şey yoktu. Yani mahalle mutluysa sen bütün dünyayı hakikaten mahallen gibi mutlu zannediyordun. Şimdi tey. Eskiden Türkiye'de çorba parası vardı. Tabii canım. At bir çorba parası değil mi yani? Vay be. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Acayip hızlıymışsınız. Gençlik teşekkürler vallahi. Bakalım o zaman mesajlara abi. Bak fotoğrafı da yollanmış. Gerçekten söylüyorum. Çok bizim evde vardı mesela bu. Eskiden diyor ocak üstünde kullanılan tost aparatı vardı. Hatırlıyor musunuz? Ocağın üstüne koyuyorduk böyle elektrikli. Öyle değil yani. 40-45 yıl önce diyor. Annem onunla tost yapardı. Sonra unuturdu. Bin bir çeşit elektriklisi çıktı. Ondan sonra o oldu bu oldu. Eskiden öyle değildi abi ya. Valla. Eskiden müzik çalarlar vardı. Evet, Walkman'ler vardı, kaset çalarlar vardı. Buram buram nostalji, doğru söylüyorsunuz. Eskiden Kadıköy Moda'da kız arkadaşımın doğum günü partisindeyken Fransa'daymış gibi canlı yayına katılıp Gülden Karaböcek'ten Sürünüyorum şarkısını tezahürat eşliğinde Fransa 98 Dünya Kupası maçlarının hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı vardı. Doğru. Ki bu hikayeyi bilmeyenler hani nasıl anlatalım? Sözüm ona... Acun Ilıcalı o zamanlar işte spor muhabiri ama işte Fransa 98 Dünya Kupası'nı anlatacak. Çocuğum orada oradaymış gibi anlatacak ama kız arkadaşının doğum günü var diye gitmemiş velhasıl. Hani sanki Fransa'daymış gibi canlı yayına katılıyor ama arkada bir grup da böyle arkadaşlarıyla toplamış. Hani tezahürat yapın demiş böyle stat havası olsun. Fransa'da tabii canım Gülden Karaböcek'in Sürünüyorum şarkısına tezahürat yapılıyordu.

Vay be. Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı. Şimdi sindirim sistemini çoktan geçti. Her şeye para ödemezdik eskiden. Vallahi ya, her şeyde para ödemiyorduk. Doğru mu? Doğru abi. Vay be. Eskiden sokakta oynamak vardı. Tabii canım, çok acıktığımızda hemen böyle eve bir ele bir salçalı ekmek. Yanına da bir tane böyle bir taze soğan. Maça kaldığın yerden devam. Leblebi tozu vardı, komşuluk vardı. Annemin akşamüstü kahvaltıları vardı. Bütün mahalle çocuklarını topladığımız. Evet, mantar patlatmak için şey vardı. Mantar tabancaları vardı. Soba vardı. Sobanın üstünde mandalin portakal kabuğu. Evet, yakılırdı. Çok da güzel kokardı. Valla ben geçen seneye kadar kullanıyordum da bu sene galiba kullanmayacağım. Bak, ben buna sonuna kadar katılıyorum. Doğru bir tespit midir? Evet, doğru bir tespittir. Eskiden bak yani siyasette bir tık daha seviye vardı, öyle söyleyeyim. Siyasetçilerin kavgaları bile daha böyle bir nezih olurdu, saygı çerçevesi içerisinde olurdu. Şimdi çok böyle bel altı vuruluyormuş gibi geliyor bana. Çok acımasızlıkmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum abi. Cep telefonu, evet, kemere takılırdı herkes görsün diye. Onun bir de kılıfı olurdu böyle. Tabii canım. Eskiden hoşgörü vardı abi. Ön yargı bu denli keskin değildi. Ayrılıştırma yoktu. İnsanlar da yardımlaşmayı seven insanlardı. Evet, doğru söylüyorsun. Bir komşunun yardıma ihtiyacım var. Hep birlikte yardım edilirdi. Şimdi yan komşum kim tanımıyorum demiş. Doğru söylüyorsunuz ya. Demek ki biz bir tık daha böyle bir şanslı nesilmişiz gibi geliyor bana. Çünkü bu yazılanları, ne bileyim abi, yolladığınız görselleri ben hep hatırlıyorum. Tat vardı, tuz vardı. İyi kötü paramızın değeri vardı. Şimdi her şey kaka oldu demiş ya. Vay be. Bakkallar daha çok, büyük marketler yoktu. Komşuluk daha farklıydı. Televizyonda her türlü programlar vardı. Şimdi daha çok diziler var. Doğru söylüyorsun. Vay be, bunu da yaptık be kardeş. Vallahi söylüyorum ya. Ne günlermiş be. Eskiden diyor abi, sevgiliyle küs olduğun zaman ya da ayrıldığın zaman gizli numaradan arayıp göndermeli şarkı dinletmek vardı. Doğru bir tespit, evet abi. Eskiden bir markete gittiğinde 100 lirayla tüm market arabasını etinden sütüne kadar çekirdeğinden ayranına kadar doldurabiliyordun. Şimdi nerede baba? 100 liraya nerede ya? Vişne reçelinden vişne suyu yapılır, yanında ekmeğe salça sürülüp yenilirdi. Mutluyduk, yine mutlu olacağız. Eyvallah inşallah. Vay be. Buram buram nostalji. Eskiden ne oluyordu, nasıldı bu işler, bunlardan bahsediyoruz ama şimdi verilmesi gereken buyur bak. Kemal Sunal vardı, Barış Manço vardı, Düdük Necmi vardı, evet ya, Hafize Ana vardı ve sayamadığımız birçok değerli kişiler vardı. Doğru doğru, valla süperdi ya. Allah rahmet eylesin kurban olduklarım. Mahalle başları vardı, yolun ortasına iki tane taş koyup kale yapardık. Kantar içine kalasıya kadar mücadeleye devam ederdik. Şimdi çocuklar sokağa çıkmaz oldu. Doğru mu? Doğru abi. Çiçeğim, minicik bir mola vereyim. Moladan sonra buradayım. Canım kardeşim, olabiliyorsa sakın şimdilik hiçbir yere ayrılmayın.

Hey sevgili dinleyenler, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde eskiden neler vardı bunlardan bahsediyoruz. Barış Manço ile Adam Olacak Çocuk vardı, Alf dizisi vardı, Solotest vardı, evet ya Solotest oyunu vardı. Değil mi, kaç tane kalıyorsa karşılığı vardı işte, 5 tane bırakıyorsan şöyle oluyordun, 6 tane bırakırsan böyle oluyordun. Bilgin en babası, en iyisi Bilgin'di galiba değil mi? Bilgin. Kasetler vardı. Sardığımızda kalemle sarıyorduk onları. Doğru. En güzeli çocukluğumuz vardı demiş ya. Ay kurban olurum ya. Vay be. Ergenlik döneminde babam Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın derdi. Ekonomi iyice gideceğine kötüye gidiyor an itibariyle. Evet ya, bu malumunuz, bahsettik program başındayken. Dolardan, eurodan bahsettik. Vay be, bu ne? Eskiden komşuluk vardı, mahalle kültürü vardı, arkadaşlık vardı, sevgi ve saygı vardı. Bir de fotoğraf var burada, dur bakayım. Oynayan kırmızılı benim. Ay kurban olurum be. Evet, eskiden saygı vardı abi. Büyük bir odaya girdiğin zaman ayağa kalkardı. Evet, büyük böyle geldiği zaman birisi, hemen ayağa kalkardık böyle. Şimdi bacak kadar çocuklar sana küfür kafa tutuyor. Senin aklına gelmeyen lafları söylüyorlar. Doğru mu? Doğru abi, doğru, doğru, doğru. Vay be. Eskiden Türkiye'de hiç değilse insanlık vardı, saygı vardı. Şimdi ona da diyor sopayla dalıyoruz. Eskiden tuzlu hıyar vardı, çarşıdayken az almadım ondan. Evet ya, çok da güzel olurdu ha. Turşucular vardı, hatırlıyor musunuz? Eskiden ailecek lokantaya gider arkadaşlarla, malumunuz 70'lik ayran içerdik diyor. Şimdi kredi gerekiyor. Doğru mu doğru? Eskiden bakkallarda mis gibi bakkal kokusu vardı. Koliden gofreti bakkal tartarken o gofret kokusunu şimdi hiçbir yerde bulamıyoruz. Doğru mu doğru? Vay be. Buram buram nostaljik gençlik. Ya da şöyle söyleyelim, artık kabul edelim, yaşlandık. Bunların hepsi dinozorların anıları yani. Arif çok selamlar. Eskiden herkes birbirine selam verirdi. Hoşgörü vardı. Doğru. Vay be. Bak, otos makinesini hala kullanıyoruz. Hatta yeni aldık. Bülent abim yollamış ya. Buram buram nostalji. Bir gün gelirim tostumu yiyip geliyorum abi. Böyle bir şey vardı ya çağlaşırken. Tüp kuyruğu, yağ kuyruğu vardı. Fakat öyle huzur, mutluluk, sağlık vardı ki hiçbir şeyin olmadığı meselelerimizde mutluyduk diyor. Doğru mu doğru? Eskiden komşuluk vardı Arif. Elimiz sıkıştığında bankaya gitmezdik. Komşumuzdan ödünç alırdık. Şimdi güven vardı diyor. Hey gidi günler hey. Ya. Ne günlermiş be gençlik be. Vallahi söylüyorum. Bak, eskiden farklı siyasi partilere oy verenler vatandaşlar arasında kutuplaşma olmazdı diyor. Doğru mu doğru abi? İlkokulda yerli malı haftası kutlardık. Hep de diyor kendi güzel yurdumuzun kendi öz ürünlerinden oluşan bir kutlama olurdu. Valla yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kutlamalı. Hatırlıyorum ben ya. Şey vardı bir de, şimdi hala var mı bilmiyorum da, işte sağlık kolu vardı. Değil mi, böyle bir şey takıyorduk böyle, işte sınıf başkanı vardı. Meteoroloji kolu vardı. Vay be. Eskiden korkmadan çocuklarımızı sonuna kadar yaşayıp, çocukluğumuzu sonuna kadar yaşayıp gecenin bir yarısına kadar oyun oynayabiliyorduk. Çünkü mahallede herkesi tanıyorduk abi. Bak ne güzel. Eskiden zam gelen ürünlerin fiyatları önceden başbakan tarafından TRT1'de açıklama yapılırdı. Şimdi ise her şeye açık açık zam yapılıyor. Bak o kısmı bilmiyorum mesela ben de, doğru mudur doğrudur. Demir abi yollamış. Eskiden acaba arkamdan biri beni takip ediyor mu, ya da işte şurası tenha, şuradan mı yürümeliyim düşüncesi yoktu abi diyor. Paranın değeri vardı, insanların birbirine güveni vardı, yaşama sevinci vardı. Vardı. Ne oldu? 50 TL'ye market arabasını ağzına kadar doldurabiliyorduk. Şimdi üzgün surat. Çocukken oynadığımız oyunlar vardı. Beş taş en sevdiğimdi. Vay be. Çivi oynuyorduk. Yağmurlu mesela, yağmur yağdı. Mahalle abi, ne bileyim işte çamur oldu. Hemen böyle çivi oynuyorduk. Vallahi hatırlıyor musunuz? Bayramlarda sokak sokak dolaşır, şeker para toplardık. Bütün mahalleyi dolaşırdık. Tanıdık tanımadık herkesin elini öperdik. Doğru. İnsanlar daha eğlenceli, daha hoşgörülüydü. Büyükler çocukla çocuk olur eğlenirdi. Güzel abi. Valla buram buram nostalji oldu. Çok da güzel oldu ya. Market raflarında bebek maması, çerez, peynir ve alarm yoktu. Evet ya, şimdi malumunuz birçok ürünün üstünde alarm var canım kardeşim.
Vallahi konu hem bizi böyle geçmişe götürdüğü için keyifli bir konu. Hem okuyorum sizin yazdıklarınızı hem de aynı zamanda bizzat kafamda da canlandırıyorum. Çok da mutlu oluyorum yani. Buram buram nostalji. Sevgili dinleyenler, radyodan şu anda size böyle bir buram buram naftalin kokusu geldi mi yani? yazıyor bakmamız icap ediyor birazdan ama galiba bir parti daha bakacağım abi ben bu mesajlara. Çünkü hepsi çok keyifli. Tıklasana şuna bir.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar
7: Arif
6: sona erdi.
7: Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
10: Selam Arif. Bu da Silivri'den Somurta köyü. Doğadayız, baş başayız.
11: Arif, Adana'dan Yiğidem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
12: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: Buradayız. Gençlik teşekkürler. Hakikaten söylüyorum. Acayip keyifli mesajlar var. Ama bir tık da böyle bir haberlere bakmak icap ediyor. Tıkla bakayım. Tey. Sağ olun, sağ olun. Bakayım. Mahalle bakkalından çay bardağını ölçüp kağıttan külahta çekirdek alırdık. Doğru. Akşam deniz kenarında yürüyüş yapardık, çitlerdik. Senin yüzünden. Yaşlandığımı unutamıyorum demiş ya. Yaşlandık gençlik. Vallahi söylüyorum ya. Oy, oy. Sağlıklı mutlu nice günlerimiz olsun inşallah. Bakalım eskiden tavernalar vardı. Rahat rahat her tarafa gider yer içer ağlanır. Haftalık yorgunluğumuzu atardık. Paramız da yeterdi, artardık. Kenara bile koyardık. Evet ya şimdi tey. Şimdi nerede? Şimdi çok affedersin demiş ki don alamıyoruz don. Eskiden senetsiz, sepetsiz, kartsız, sadece güvene dayalı alışverişler vardı. Ali'cim doğru bir tespit, doğru söylüyorsun. Mehmet Ali Brandt vardı, Ali Kırca gibi usta gazeteciler vardı, doğru. Derbi maç sonunda çıkılan takımın oyuncusu sokağa çıkmazdı utancından. Yenilen takımın oyuncusu, ha şimdi oldu evet. Eski günlerde güzel çocukluklar vardı, sevgi vardı, saygı vardı. Evet, merhaba, eskiden mutluluk vardı, tamam. Yediklerimizin, içtiklerimizin tadı tuzu vardı, şimdi ne yiyoruz belli değil. Evet. Bazılarını okuyamıyoruz gençlik, bilginiz olsun. Metin Uca'nın sunduğu Pasaparola vardı. En sevdiğim yarışma programıydı. Ah o günler diye gelen başka bir şey var. Güner Ümit vardı. Evet ya. Mehmet Ali Erbil vardı. Mehmet Ali Erbil hala da var ki hala da bana kalırsa hiç hoş olmayan haberlerle yine gündeme geliyor abi. Eskiden Türkiye'de namuslu insanlar vardı, ahlak vardı, saygı vardı. En önemlisi saf sevgiler vardı. Doğru söylüyorsunuz. Sine 5 vardı. Belli bir saatten sonra biliyorsunuz orada tuttu fritti vardı. Tabii canım. Ben bunu hep söylüyorum. Belli bir saatten sonra şifre koyuyorlar diye. Abi şehir efsaneleri dönüyordu. Bir tane ayna alacakmışsın. Aynanın işte üstüne saç spreyi sıkacakmışsın. Tersten bakacakmışsın. O zaman şifre kırılıyormuş yani. Bak şehir efsanesine bak. Benim arkadaşım vallahi diyorum öyle izleniyor. Oğlum yine karıncalı işte. Öyle ki hani altyazıyı bile okuduğunu iddia eden arkadaşlar vardı. Şey vardı sonra şu arabaya CD asıyorduk ya böyle aynaya. Neymiş onun sebebi de şuymuş. Karşıdan işte hani böyle radar varsa oradan gelen ışınları o CD alıyormuş geri yolluyormuş. Yani. Oğlum baya safmışız lan biz. Hakikaten söylüyorum ha. Eskiden Türkiye'de insanlar yemeği olmayanlarla paylaşırlardı. Şimdi yemeğin fotoğrafını paylaşıyorlar. Doğru söylüyorsun. Eskiden insanlar birbirine inanırdı, güvenirdi abi. Sözü senet gibiydi. Aa evet bak böyle bir şey vardı. Oğlum benim sözüm senet gibidir derdi. Ve olay biterdi. Hakikaten söylüyorum yani. Seyyar dönme dolap vardı. Onu hatırlamıyorum. Vallahi teşekkürler gençlik be. Eskiden mahalle kavgaları vardı ama zarar vermeden diyor. Mahallenin kızını koruma adına böyle kavgalar yapılırdı. Doğru. Evet abi. Eskiden bir söz söylersem gözaltına alır mıyım korkusu yoktu. Şimdi bir söz söylersem bir kere daha düşünüyorum demiş. Doğru mu? Doğru abi. Çeşmeler vardı. Kana kana su içerdik. Barış Manço abimizin sunduğu adam olacak çocuk vardı. Allah rahmet eylesin vallahi söylüyorum. Baba çok güzelmiş ya. Bak bu da doğru bir tespit mi? Bana kalırsa doğru bir tespit. Diyor ki eskiden mango, ananas, avokado yoktu. Üzüm vardı, incir vardı, elma vardı, armut vardı. Vallahi. Vay be. Okullarda hafta başı hafta sonu İstiklal Marşı okunurdu. Öğrencilerden biri bayrağın başına dururdu. Göğe yükseltirdi. Hiç unutmam diyor. Ben çıktığımda çok heyecanlanmıştım. Evet ya. O hani İstiklal Marşı okunurken bayrağı göklere çekme durumu vardı ya. Bir öğrencinin olur. Ben de çekmiştim. Hiç unutmuyorum ya. Ne güzel duygumuş ya. Pazar akşamları banyo günüydü. Banyodan sonra Bizimkiler dizisi vardı. Şimdi böyle diziler yok abi. Doğru söylüyorsun. Eskiden deprem nedeniyle geçici olarak getirilip kalıcı olan ÖTV değil. Öİ ve özel iletişim vergisi cep telefonu görüşmelerinden alınan... Evet bunu biliyoruz malum. Çok da konuştuğumuz konulardan birisi zaten ya. Acayip nostalji oldu oğlum Arif Güven. Buna devam et. Eyvallah patron sağ ol. Sansür yoktu. İçki reklamları bile yapılabiliyordu. Evet bir dönem yapılıyordu. Televizyonlarda görüyorduk. Eskiden ağzında altın dişi olan amcalar vardı. Ya o da çok kötü bir görüntü be. Vallahi söylüyorum. Altın kıymetli ona bir şey demiyorum da. Babacım sarı sarı. Muppet Show vardı. Levent Kırca. Allah rahmet eylesin. Doğru. C Canım kardeşim. Vallahi hani böyle bir F5 yapıp... Yazıyor haberlerine bakalım diye niyetlendik ama sizden gelen mesajlar çok da kaliteli, çok da güzel, böyle bizi geriye götürdü. Abi eskiden çay... Bazen öyle şeyler yolluyorsunuz ki vallahi söylüyorum. Bana şey diyorsunuz ya, abi çok fırlamasın falan diyorsunuz ya. Tuncay'ım vallahi son anda frene bastım canım kardeşim. Şimdi birazdan final mi ya? Ha? Ciddi misin? Vallahi birazdan final yapacağız gençlik. Ayrılmayın, final için buradayız.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven Show. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Show'da.

sevgili dinleyenler. Programımızın bu bölümünde size biraz piyano çalayım istedim. Böyle değil la oğlum ya. Yine uyuttunuz beni yemin ediyorum ya. Oy kurban olduklarım. Mali Blues artık bugün de Arif Güven Showtime'ın elbette burada sonuna geldi. Evet. Velhasıl hani çok klişe, çok da böyle sahtekarca şey diyorlar ya. Sevgili dinleyenler, bugün de çok üzgünüm, programımızın sonuna geldik. Böyle bir şey söylemeyeceğim. Çünkü insan başarıyla bitirdiği bir işin arkasından üzüntü duymaz canım kardeşim. Bilakis mutlu olur, kutlar yani. Keyifliydi, güzeldi. Bu programa renk katan bütün dostlara Cihan Gönül'den çok çok teşekkürler. Sağ olun. İki parti günün konusunu verdik. İkisi de zumba gibi iş çıktı valla. Ne diyelim? Yayında kaldığımız zaman dilim içerisinde canım kardeşim olduysa bir hatamız. İnsanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar affola. Biliyorsunuz bunu hep böyle dile getirmeye çalışıyoruz. Varsa finalde böyle bir insanlık ölmemiş. Babacım helal olsun haberi. Vallahi bulamadık açık ve net söyleyeyim. Dur bakayım. Kral günün konusu güzeldi vallahi. Sobanın üstünde ekmek ısıtıp üzerine sana vardı sürerdik. Evet ya, tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgilerle, saygılarla. Çok seviliyorsun. Yarına kadar özleyeceğiz. Hay kurban olurum ya. Alkış alkış alkış Kemal'den gelmiş. Biz artık müsaadenizi isteyelim. Hiç de uzatmayalım çünkü böyle bir haberimiz yok herhalde. Yani ne helal olsun haberimiz var, ne insanlık ölmemiş haberimiz var. İnsanlık ölmüş sevgili dinleyenler. Kırkı çıkalı da 40 yıl olmuş. Yok be. Ben şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum, sizi oyalıyorum. Yani yolu uzatan taksicilerden hiçbir farkım yok şu anda. Gerçekten söylüyorum. Bildiğin sahtekarlık yapıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dur bakayım. Sen seviliyorsun. Biz üzülüyoruz. Hadi güle güle. Ay kurban olurum. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Biz müsaadenizi isteyelim. Memnun kalan, keyif alan arkadaşları yeniden bekleyelim. Böyle peki. Gidiyormuşuz abi. Bir şey anlatacaktım da zaman kalmadı dediler. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.

Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Street Catering, Arif Güven Showtime'ı sundu.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven
2: Showtime. Radyo merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbek.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Seni...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering, her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 51 51.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

bitmedi. Her aşk bitebilir.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
9: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba'dan hepinize güzel bir akşam üzerinden saygılar, sevgiler. Saatleriniz tam 17.02'yi gösterirken sizlerle birlikteyiz. Bütün hafta boyunca da sizlere duyurduğumuz gibi bugün stüdyo konuğumuz, aynı zamanda sponsorumuz Speed Catering'den Tamer abimiz bizlerle birlikte. Reklamların hemen ardından bir sohbet etmeye başlayacağız. Özellikle okul çağında çocuğu olan dostlarımızı ilgilendiren bir konu üstüne muhabbetimiz olacak. Sizler de katılabilirsiniz. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp'tan sohbet hattımız. Şimdiden mesajlarımız gelmeye başladı. Ama önce bir reklam arası yapacağız. Reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizlere katkı vermek isterseniz yapacağınız tek şey, biz buradayız. Merhaba dostlar.
1: Eren fazla olmadı, teşekkür ederim.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağında

0: çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Peki, başladık. Reklamlar boyunca bizi dinleyen dostlarımız, teşekkür ederiz. Bugün stüdyo konuğum Tamer Aksu. Biz Tamer Aksu demeyelim de ben Tamer abi diye hitap edeceğim. Çünkü abi kardeş gibiyiz. Özellikle anne ve babaları, Hamburg'da bulunan anne ve babaları çok ilgilendiren bir konu üstünde. Nedir? Çocuklarımız. Yani çocuklar bizim için her şeyden önemli. İşte çocuklarımızın yediği, içtiği, gezdiği, tozduğu her şey bizi ilgilendiriyor. Bugün Tamer abiyi buraya getirmemizin sebebi de anne babaların kafalarındaki bazı soru işaretlerine cevap verebilmek. Tamer abi, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın, iyi misin?
5: Sağ ol, sen de iyisin.
4: Şimdi Tamer abi, bizim için yani özellikle Türkiye'den gelen bütün aslına bakarsan insanoğlu için çocukları çok değerlidir ama biz biraz da fazladan böyle iyi çocuklarımızın geleceği için işte her şeyimizi feda ediyoruz. Yediğine, içtiğine, her şeye dikkat ediyoruz. Şimdi okula giden ailelerin çocuklarının en büyük sorunlarından bir tanesi, ya çocuklarımız sağlıklı ve dengeli besleniyor mu okulda? Mesela speed catering olarak siz en çok neye dikkat ediyorsunuz çocuklarımızın beslenmesinde?
5: Ya biz özellikle taze pişmesine, aldığımız malların gerçekten kaliteli olmasına çok dikkat ediyoruz. Bende bir şans var. En azından sebze aldığım firmanın çocukları da bizim okula geliyor.
4: o güzelmiş bak. Vallahi çok güzel. O çok güzel.
5: Dedim yani, evet. Senin çocukların yiyecek, ona göre mal gönder. He. Ama gerçekten sağ olsunlar, güzel mal geliyor. Fena değil her şey. Yani her şeyi taze yapmaya çalışıyoruz. Yani mümkünse yani sabah erkenden aşçılarımız geliyor, çalışan hazırlıkçılarımız geliyor. Her şey taze çıkıyor. Bizde her sabah yemekler taze çıkar. Yani donmuş veya ertesi gün veya hazır. O güzel. Öyle bir şey yoktur bizde.
4: Bizim yani etimizde, sebzemizde taze diyorsunuz.
5: Taze yani. Etleri zaten ben kendim gidip alıyorum. Evet. Willensburg'da bir marketin içinde. İsmini söyleyebilir miyim?
4: Söyleyebilirsin ben. Abi, reklam parasını ödeyeceğiz.
5: Evet. Kasap Ramazan diyorlar orada.
4: Willensburg'da. Evet, selam olsun kendisine.
5: Aleykümselam. Ondan gidip alıyorum devamlı. Evet. Tavuk, ondan da alıyorum. Pirişkembeha diye bir yer var. Oradan da alıyorum. Yani bunlara kendim çok özen gösteriyorum.
4: Evet.
5: Yani her şey sabah taze taze okullara gidiyor. Evet. Taze taze pişiyor. Yani bizde bir de şu var, ailelerin
4: hassas
5: anne
4: konular.
5: Babaların şüphelendiği bir konu varsa devamlı biz davet ediyoruz. Gelin kendiniz de görün. Hatta anneler mesela dese ki ben görmek istiyorum bugün ne yapıyorsunuz? Bize bir gün önceden haber versin, gelsin bizimle birlikte çalışsın Fayamt'a kadar. Görsün. Ona çocuk, da açın.
4: Ha diyorsun ki evinde çocuğuna nasıl davranıyorsan, nasıl pişiriyorsan
5: aynen.
4: Aynısını burada görebilirsin.
5: Daha iyisini görüyor. Kusura bakmasın anneler.
4: Mecbursun yani bize çünkü hassas bir konu.
5: Onlardan daha iyi yapıyoruz. Onlardan daha çok özeniyoruz. Annenin özenmediği kadar biz özeniyoruz. Yani bizim çünkü bir çocuk değil yani yüzlerce çocuğa yemek yapıyoruz.
4: Ortalama kaç çocuk mesela sizin gittiğiniz bir okulda kaç çocuğunuz
5: bir
4: var?
5: Bir okulda mesela 250-300 yani abi, biz ortalama günlük 1000-1500 yemek yapıyoruz.
4: 1500 kişinin yani çocukların bu tabii ki sadece şey değil değil mi? Hep böyle öğlen yemeği mi veriyorsun?
5: Öğlen yemeği veriyoruz.
4: Öğlen biz, yemeği.
5: Fırışlık falan yoktur. Sadece öğlen yemeğine ağırlık bizde.
4: Peki Tamer abi hiç başınıza geliyor mu mesela bizim özellikle Türkiye'den gelen ailelerin çoğunun en hassas olduğu nokta, ya tamam Alman çocuklarımla birlikte okuyor ama bizim çocuklarımızın yediği etlerde helal mi falan, böyle sorular geliyor mu?
5: Çok geliyor. Aldığımız yeri de söylüyoruz. Biraz önce de söyledim. Flash Array Ramazan'dan alıyoruz. Yani gidin sorun diyoruz. Yani aldığımız yer belli. Satan belli. Alan belli. Her gün taze. Zaten onlar istese de istemese de ben mecburum taze. Yani iyi bir mal almaya.
4: Peki sizin bir kontrol mekanizmanız var mı?
5: Tabii Gezün Taysam devamlı gelir. Kontrol eder. Ve bizde okullarda müdürler çok dikkat eder bu işe.
4: Tabii.
5: Esiyeler özellikle elinde. Onlar da çok dikkat ediyor. Mesela bir yemek yenilmediği zaman niçin yenilmedi, neden yenilmedi diye bayağı bir araştırması yapılıyor.
4: Peki şimdi yanlış anlaşılmasın aileler tarafından ama bizim Türk beslenme tarzımızla Almanlarınkisi çok başka. Bunu nasıl de ortasını bulabiliyorsunuz? Mesela ya bizim çocuğumuz diyecek ki Tamer abi ya bugün bize güzel bir işte tavuklu makarna yap ama Alman çocuğu ben Currywurst istiyorum diyor. Ya, ne oluyor ya. O zaman?
5: Belli sırayla.
4: Bir, belli bir şeyi var mı yani?
5: Var var, sırayla yapıyoruz. Wunsch kastımız var.
4: Hmm.
5: Oradan topluyoruz. En çok ne yemek istenildiyse onun üstünde ağırlık duruyor.
4: O biraz zor olmuyor mu çocukların isteğine göre?
5: Mesela çocuklar liste yazıyorlar, atıyorlar bizim posta kutumuza, topluyoruz. En çok ne istenilmiş atıyorum mesela spagetti bolognese istenmiş.
4: Evet.
5: Tamam diyoruz, bir dahaki haftaya spagetti bolognese yapıyoruz.
4: Günlerini önceden ayarlıyorsun.
5: Tabii ayarlıyoruz.
4: Okay, tamam.
5: Biz de zaten aslında Hamburg'a biz getirdik neredeyse bunu. Pazartesi günleri sadece makarna yapıyoruz.
4: Neyle oluyor bu makarna?
5: Her çeşit.
4: İşte her hafta mantar başta. Soslu işte ya da böyle kıymalı mıymalı
5: çeşit. Biz catera, speed catering olarak tek özellik bizde biz her pazartesi 3-4 çeşit makarna yemeği yaparız.
4: Okey.
5: Salı günü vegetarış yaparız ayrı çeşit. Yani Wunsch'a göre.
4: Evet.
5: Çarşamba günü et yemeğimiz var. Bayrağımız 3-4 çeşit.
4: Evet.
5: Çorbamız var. Çorbanın yanında başka yemekler var. Cuma günlerde balık yapıyoruz. Yani bu özellik bize ait. Başka hiçbir catering'in yapmadığını
4: ama
5: biz yapıyoruz.
4: Ama şimdi mesela balık istediğinde çocuklar her okulda aynı gün balık mı çıkıyor?
5: Aynı
4: mesela?
5: Gün balık çıkıyor.
4: Hepsinde balık
5: hepsinde
4: çıkıyor.
5: Balık çıkıyor.
4: Evet.
5: Aynı gün.
4: Aşçılar gidiyor.
5: Aynı
4: işte gün. Her okulun aynı. Kantininde mutfağı var mı yani?
5: Her okulun mutfağı var. Biz taze pişiriyoruz. Aynı.
4: Gidiyorlar. Aynen. Sabahtan çocuklar ders yaparken aynen. Taze taze sıcak sıcak öğlen vakti geldiğinde buyurun aynen. Çocuklar aynen. Evde yemediniz yemeği ben size getirdim.
5: Evet.
4: Çok iyi. Peki bunun aileler gelip diyebilirler ya kardeşim ben gelip test yapmak istiyorum.
5: Yapabilir.
4: Bunun bir test şeyi var mı ya da sadece okuldaki yetkililer mi test yapıyor?
5: Yok. Biz özellikle biz bunu yüzlerce kez söyledik ailelere. Olur ya bir başka bir şey duydun, bir yanlış bir şey duydun. Gelin kendiniz deneyin. Gelin. Yani buyurun para da vermeyin. Para
4: Tamer
5: istemiyoruz.
4: Abi çünkü çok hassas bir konu biliyor
5: çok,
4: musun? Yani
5: çok.
4: Siz böyle ne derler onu diken üstünde yürüyormuş gibi her an
5: öyleyiz.
4: Bir yani askeri bir disiplin olması lazım tabii. Orada.
5: Ya o şekilde çalışıyoruz. Gerçekten o şekilde. Yani o kadar disiplinli çalışıyoruz ki salatacımız ayrı, ne bileyim yemek pişiren ayrı. Yani hamurumuz var. Ekmekleri mesela biz hep kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan ekmek almayız.
4: Aa.
5: Taze taze.
4: Her şey orada.
5: Her şey orada.
4: Biz peki çocuklar en çok ne seviyor sence?
5: Çocuklar hamburger seviyor. Vallahi yani.
4: Abi o kadar yemek çeşidi varken çocukların hamburger sevmesi çok garibime gidiyor ya.
5: Her gün yapsak yok demiyorlar.
4: Allah Allah. Her gün. Ama olmaz ki sebze. Siz
5: onun
4: bunu,
5: saatinde var.
4: Onu sorayım sana. Çocukların bu hani beslenme alışkanlıklarını da bir anlamda sizin orada ediniyorlar.
5: Aynen.
4: Çünkü yoksa bıraksan senin dediğin gibi bas hamburgeri her gün hamburger koy her gün yiyecekler. Aynen, ama aynen. Hiç sebze.
5: İşte.
4: Yazıyorlar mı? Biz Tamer abi sebze istiyor, speed catering falan
5: hiç
4: var mı?
5: Yalan yoktu, sebze istemiyorlar.
4: Allah Allah.
5: Sebze tarafları değil ama biz onları kandırıyoruz. Sebzeyi başka türlü veriyoruz.
4: Nasıl yapıyorsunuz?
5: Mesela püreyen yapıyoruz.
4: Ha.
5: Veya sebze şnitzel yapıyoruz. Evet. Ama çocuklara yediriyoruz. Yani sebze mutlaka yiyorlar.
4: Yani
5: onun kaçarı yoktur.
4: Evde siz çocuğunuza dikkat etmiyoruz ama biz sizden dikkat. Bu kadar emin oluyoruz.
5: Aynen öyle. Aynen.
4: Peki güzel mi? Yani çünkü bir anlamda da çocukların ne derler onu sağlıklı beslenme alışkanlığını okulda ediniyorlar.
5: Tabii.
4: Yoksa ya anne baba işten gelmiş yorgun ya işte çocuklar hemen size şurada iki şey yapayım diyor. Öyle bir şey yok. Burada bir disiplin var. Bugün bu. Mesela haftanın belli günlerini ayarlıyorsunuz ya. Diyelim ki bugün ne? Perşembe. Bugün ne çıktı hatırlayabiliyor musun?
5: Biliyorum. Bugün çorba çıktı. Çorbanın yanında başka yemekler de çıktı. Yani makarna çıktı. Sebzeli bir şeyler daha çıktı. Ekmeği taze yapıldı bugün.
4: Evet.
5: Yani
4: çorba derken şey mi çıkıyor? Tarhana çorbası falan mı yoksa bir Alman çorbası?
5: Yok, Alman çorbası da çıkıyor. Bugün herhalde ezogelin çorbası vardı.
4: Oo, iyiymiş.
5: Ya biz de mercimek yapar. Biz Türk usulü de yaparız. Bizim bu mutfak konusunda Allah'a şükür bilgimiz çok. Çin'den tut Hindistan'a varana kadar o bilgiler.
4: Ama mecbursunuz çünkü ya. Okullarda her ülkeden çocuklar var. Multikültürel bir ortamda yaşıyor artık çocuklarımız ya.
5: Yani 40 yıldır bu işin içindeyiz artık bütün mutfakları öğrendik.
4: Yaptık. Evet mikrofona yakın konuşsan yani. Sesini duyuyor.
5: Evet. Yani bayağı bir bilgimiz var bu konuda.
4: Ama mesela 40 yıl diyorsun da siz yaklaşık kaç yılında açıldı Speed Catering?
5: Speed Catering 2004'te açıldı.
4: 2004 bizim radyoya girişimizde siz de açıldı. Evet. En büyük sıkıntıyı nerede yaşıyorsunuz mesela?
5: Yalan yok. En büyük sıkıntıyı bazı ailelerin şöyle
4: hassas olduğu konular.
5: Hassas olduğu konular.
4: Evet, onu bırak abi kendi halinde
5: şey,
4: kalsın.
5: Mesela bazıları açıkça söyleyeyim. Ay sonunda mesela paraları geri çekmelerinde sıkıntı yaşıyoruz.
4: Ne gibi?
5: Paraları geri çekiyorlar. Yanlış oldu, böyle oldu diye ödememeye çalışıyorlar. Onlar da yaşıyoruz.
4: Ha size belli bir para bir okullara...
5: Tabii.
4: Peki o çocuklara bir kart falan mı veriyorsunuz mesela?
5: Yok, onlar kayıtlı isim olarak belli. Herkes belli. Bazı aileler ödemek istemiyor. İşte onları geri çekiyor. Bayağı onlarda sıkıntı yaşıyoruz. Tekrar çekiyoruz. İşte problem oluyor. Aile için bayağı pahalıya mal oluyor. Onun için buradan da bunun uyarısını da vereyim. Yani geriye çekmeyin. Bizi arayın. Sorun neyse çözelim. Geriye çektikleri zaman atıyorum 10 euro ödeyecekse bu sefer 60 euro ödüyor.
4: Ha.
5: Yani boşu boşuna zarara giriyor.
4: Evet. O yani de, tabii yani o yani... Ne bileyim böyle aileler çocuklar okulda güvenli sağlıklı bir şekilde beslensin derken uygun yemek yiyebilmek için işte siz belli garantileri sunuyorsunuz. Tabii. Kardeşim biz sana önce taze et, taze sebze, helal işte gıda aynen. Dikkat ediliyor. Çünkü çok. Sonuçta okullarda her ne kadar çocuklar karışık da okusa bizim kültürümüzden, bizim inancımızdan gelen insanların en hassas olduğu konu helal. Aman helal olsun.
5: Aynen.
4: Aman helal olsun. O çünkü çok hassas bir konu.
5: Evet.
4: Buna ailelerin en büyük sorunlarından bir tanesi. Çünkü ama kendimi diyor yapıyoruz. Çocuğum gittiğinde diyor ben orada helal yiyor mu yemiyor mu? Taze tabii ki bir numaradaki şey ama bu konularda dediğin gibi ise yani zaten belli yerlerden alışveriş yapınca da gidip oraya sorabilirler.
5: Ya yani. Zaten bizim gibiler de yani belli yerden aldığı zaman da adam da biliyor devamlı müşterisi ona göre kaliteli mal veriyor ona göre güzel veriyor yani o yönden bir sıkıntımız olmuyor.
4: Peki şimdi mesela çocuklarımız da bilmiyorum her aile yapıyor mudur ben kızım büyürken işte bu hafta iki öğün balık yiyecek benim çocuğum evimde iki hafta ben kendim çok balık seven biri olmasam bile çocuk yetişme çağında iki hafta balık haftada iki gün balık yemeğini yiyecek. Siz bu çocukların yaş grupları değişik ama.
5: Bizde Grundschule var.
4: He.
5: Bizde yani
4: belli bir yaş grubu.
5: Belli bir yaş grubu. Ama haftada aynı yemek iki kere yok. Bir kere.
4: Bir kere.
5: Bir kere.
4: Bizde yani o dönüyor devamlı.
5: Dönüyor. Bizde özellikle cuma günleri hep balık olur. Perşembe günleri çorba.
4: Evet.
5: Yani onun için çarşamba günleri de et yapıyoruz. Yani bunları değiştirmedik. Hatta bizim Speise planı da biz başladığımız yıllarda bütün Hamburg'daki keterer'lar da kullanmaya başladı bu şekilde.
4: Okay.
5: Ya onlar da yapıyor. Yani bu sistem bu şekilde güzel gidiyor.
4: Evet. Şimdi bir taraftan mesajlar da geliyor. Onlar da bu Speed Catering'e gelecekte büyük başarılar dilerim demiş. Berivan Kaya çok teşekkür ederiz. Semiha Güneş iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Şimdi sevgili dostlar sorularınız varsa tabii ki bize sorabilirsiniz. Yalçın şakalaşmaya devam ediyor. Biz yayında olduğumuzu unutuyor. Şaka şeylerini yazıyor. Peki Orhan Bey teşekkür ederiz. Tülay Hanım çok teşekkür ederiz mesajınız için. Şimdi abi böyle çocuklar mesela yemeyeceğinden fazla isteyebilirler. İşte ne yapıyorsunuz abi?
5: Abi biz çocuğa veriyoruz. Yiyebileceği kadar veriyoruz. Tekrar gel diyoruz.
4: O iyi.
5: Bir daha geliyor. Biz hiçbir çocuğu geri çevirmiyoruz. Yiyebildiği kadar. Ya şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir tane bir tombul bir çocuğumuz vardı. Korktuk. Dedik tamam bu son. 5 tabak yedi. Dedik bundan sonra daha yoktur yemek. Korktum çocuk.
4: Yani abi mide spazmı geçirir yani.
5: Yani biz geri çevirmiyoruz abi. Biz biraz fazla yapıyoruz. Önemli olan çocuklar eve tok gitsin.
4: Tabii.
5: O konuda rahat.
4: Sizin için de büyük bir problem olur. Ben okulda aç kaldım derse ben niye bu parayı veriyorum? Speed Catering derler. Haklılar.
5: Haklılar yani. Tabii ki haklı yani. Çünkü, çocuk yemeden eve giderse.
4: Ama mesela bazı aileler de var. Mesela ben kendi kızımdan biliyorum anaokulundan. Çocuk evde kahvaltı yapmadan geliyordu. Okulda benim kızım diyordu baba bir yemek yiyor diyordu. Ya. Yani bir ailenin yediğini çünkü çocuk aç kalıyor diyordu. Evet. Bazı ailelerde çocukların hiç bu yemek düzenine bakmıyorlar.
5: Abi bak şunu söyleyeyim. Biz yaşadık bunu. Çocuk brokoliyi aldı geldi bu ne diye tanımıyor.
4: Yok Almanya'da.
5: Almanya'da bazı sebzeleri çocuklar tanımıyordu. Pizza diye. Buna yani aileler gerçekten biraz önem versinler çocuklar çünkü... böyle fast food yemeklerinden ne kadar uzak tutarlarsa o kadar iyi.
4: Evet.
5: Biz de zaten ona çok önem veriyoruz.
4: Peki bir anlamda şeyi sorayım sana. Çocukların bu yani yemek sisteminde ayarlıyorsunuz ya. Diyelim ki bu listenin dışında çocuk tutturdu. Ben onu yemiyorum kardeşim. Ben et yemiyorum ya. O gün de et çıktı. Ne olacak?
5: Vegetarişimiz var.
4: Ha?
5: O gün mutlaka bizde 2-3 çeşit yemek var. Yani biz şimdi yeni başladık. Okul açıldığından beri başladık. Bizde dediğim gibi makarna çeşitlerimiz çok. Bir tane makarna değil. Herkes tek bir makarna çeşidi yapar verir. Biz öyle yapmıyoruz. Biz çocuklara 4 çeşit makarna yapıyoruz.
4: 4 çeşit derken abi ne oluyor?
5: Sebzeli yapıyoruz.
4: Ha anladım. Tamam.
5: Soslu yapıyoruz.
4: Kıymalı.
5: Auflauf yapıyoruz.
4: Oo güzel.
5: Yani
4: çocukların damak tadına hitap ediyorsunuz.
5: Tortellini yapıyoruz. Yani çocuk geliyor, bakıyor hangisini alacağım. Biz artık öyle bir yaptık ki müdürlerin ve öğretmenlerin kafasını bile karıştırdık. Geldikleri zaman takılıp kalıyorlar hangisini yiyeceğim diye.
4: O güzel. Yani. Peki, şimdi gelelim esas soruya. Yemeği yedik tatlı veriyoruz mu çocuklara?
5: Veriyoruz abi. Biz mutlaka yemekten sonra nakdişimiz var. Yoğurt olur.
4: Evet.
5: Meyve olur. Pasta olur. Kek olur. Yani bunlar hep da taze yapılıyor okulda.
4: Ha bunu da siz yapıyorsunuz. Almıyorsunuz yani dışarı.
5: Yok. Hazır almıyoruz.
4: Oo,
5: abi hazırı ben bilemem ne var ne yok içinde.
4: Birisi
5: geldiği zaman çünkü bazı çocuklarda nus alerji var. Allah korusun çok tehlikeli. Bilmeden bende şey var sezam alerjisi var.
4: Evet,
5: ben birkaç yerde öyle susam. Soruyorum var mı diye yoktur dedi yedim. Zor yetiştim eve yani.
4: Şimdi o zaman şöyle şey olabilir mi? Size aileler mesela dese ki ya benim çocuğum işte diyet tarzı besleniyor.
5: Tabii.
4: Onların yemeği ayrı oluyor.
5: Onların yemeği ayrı yapılıyor.
4: Zor iş.
5: Alerji olanların bütün hepsinin yemeği ayrı olur. Bizde öyle her yemek her çocuğa gitmiyor.
4: Tabii.
5: Alerjisi olan ona göre yemek yapıyor.
4: Aileler bildirir.
5: Bildiriyor tabii bize bildiriyorlar. Biz ona göre hazırlık yapıyoruz.
4: Ama çok büyük rizikolu bir iş yaptınız iş abi.
5: Tabii.
4: Çünkü...
5: Tabii.
4: Bu Alman disipliniyle birlikte evet. Bir de en küçük bir düşünsenize, küçücük bir okulda Allah göstermesin küçük bir rahatsızlık olmuş olsa
5: yandık. Onun için çok özeniyoruz. Evet, çok özeniyoruz. Allah razı olsun, bizim çalışan iş arkadaşlarımızın hepsi kendi işleri gibi yani canla başla çalışıyorlar. Vilensburg'da mesela çok ağırlık verdik. Orada biraz problem vardı. Değiştirdik, her şeyi yeniledik. İki okulda yani aileler gitsin görsünler. Ya buna bir reklam vardı. Anlatmaya gerek yoktur. Görüyorsunuz.
4: Evet.
5: Bizde de öyle.
4: Aslında öyle olması bir yönde iyi.
5: Evet.
4: Şimdi mesela et ürünleri diyoruz, tamam mı? Biraz önce yeniden önce seninle de konuştuk. Sen gidiyorum taze kasaptan alıyorsun diyor. Öbür adam buzluktan getiriyor.
5: Yok
4: İki kuruş ucuz oluyor diye. Ondan sonra problem çıkıyor. Özellikle son dönemde mesela tavuk etlerinde problem yaşadılar Türkiye'de. Yani Türkiye'de okullarda biliyorsun çocuklar hastanelik oldu.
5: Ya
4: bu da bayat ürünü satmaktır. Abi,
5: bu bizim için yani ben alışveriş yaptığım insanlara söylüyorum. Ben büyüklere yapmıyorum, çocuklara yapıyorum. Ona göre bana mal verin. Eğer yani kendi de yanar. Bana yanlış bir mal verdiği zaman kendi de yanar. Çünkü yani aldığımız yer
4: abi,
5: belli.
4: Abi bir mekanın yanması benim için hiç önemli değil. Orada diyorsun 250 çocuk abi, var. 250
5: hepsini
4: çocuk.
5: Hastanede düşün.
4: Tabii Allah göstermesin.
5: Aynen,
4: abi
5: Allah
4: sen
5: korusun. Aynen.
4: Yok abi o riziko, o şey çocuklar için çok hassas bir konu yani.
5: Bir de biz yemekleri mutlaka yani vermeden herkes bir yer. Evet. Mutfaktaki arkadaşların hepsi bir dener. Evet. Ne olur ne olmaz, her ihtimale karşı.
4: Bir şey olursa önce bize olsun.
5: Aynen.
4: Çocuklara bir şey olur.
5: Zaten 11.30'da bizim bütün yemekler bitmiştir.
4: Kaçta
5: çocuklar? Çocuklar
4: yemek
5: 12.30 birde geliyorlar. Şöyle bir yarım saat, bir saatle dinlendiriyoruz yemeği. Tam tadına geliyor. Vallahi rahat rahat yani bazı çocuklardan duyduk böyle. Anneme söyleyeceğim aynısını yapsın bu yemeğin.
4: Ne güzel. Ya, vallahi çok güzel bir
5: çok
4: şey.
5: Çok güzel bir şey.
4: Sizin açınızdan da güzel bir şey. Yani tabii ki orada bir hizmet veriyorsunuz ama bir çocuktan annem de böyle yapsın demek.
5: Çok güzel bir şey.
4: Babası yapıyordur ama.
5: Olabilir.
4: Peki Murat Cömert çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Bekir Günyer teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz efendim. İyi ki varsınız. Bir taraftan da Şengül Hanım yazmış. İyi akşamlar diye. Sağ olun efendim. Şimdi burada bunu yaparken yani bu büyük bir hazırlık, büyük bir kadro isteyen bir şey. Hiç eleman isteğiniz olmuyor mu ya?
5: Oluyor canım. Olmaz olur mu? Yani özellikle ben Türk hanımlarından rica ediyorum. Bize müracaat etsinler, devamlı ihtiyacımız oluyor. Ama gerçekten çalışmak isteyenler yani buyursun gelsinler. Bir de şunu çok öneme alsınlar. Ailelerin çoğu diyor ki okul tatillerinde evdeyim. Öyle bir şey yoktur.
4: Neden?
5: Biz okul tatillerinde de çalışıyoruz.
4: Ne yapıyorsunuz?
5: Horta gelen çocuklar var.
4: Aa doğru.
5: Çalışan aileler hani çocuklarını gönderiyor. Bizde tatil yoktur. Bizde normal dışarıda nerede çalışıyorsun... İşte
4: bir firmada 5 hafta 6 hafta iznin var, onu kullanırsın.
5: Onu kullanabilirsin. Onu da yaz tatillerinde kullanabilirsin. Yani
4: o öyle, güzel. O güzel. Ama, çünkü iş yerlerinde en büyük sorun o. Okul tatil döneminde ben işte izine gidemiyorum. Ama yani burada
5: bizde devamlı gelenler ben okul tatilinde çalışmak istemiyorum. Öyle bir şey yoktur. Yani hem aynı aylığı alacaksın. Bir de ben şunu da vereyim lafı gelmişken. Ben öbür keytaralar gibi Arbaysam'a göndermiyorum tatillerde. Herkes Arbaysam'a gönderiyor. Okul tatili geliyor. Şimdi 10. ayda ödemiyor adam. 10. ayda mesela tatil var 2 hafta. 2 haftayı kendi ödemiyor. Arbaysam ödüyor onu.
4: Ha kurnazlık yapıyor o zaman.
5: Öyle yapıyor. Bir de sen uğraşıyorsun Arbaysam'a gidiyorsun.
4: Tabii.
5: Bir sürü.
4: Tabii.
5: Ben onu yapmıyorum. Ben Arbaysam'a falan göndermiyorum. Ben direkt ben 12 ay aylığı alıyor.
4: Maaşımı öderim diyorsun. Bitti olay.
5: Aynen. Yeter ki canla başla çalışan gelsin.
4: Ama hassas bir konu dediğin gibi. Peki mesela evinde çocuklarına yemek yapan illa aşçılık mesela dedin ya mesim arıyoruz eleman.
5: Evet.
4: Yemek yapmayı biliyorsa, kendine güveniyorsa gelsin kardeş.
5: Biz alıştırırız, biz yetiştiririz. O önemli değil. Yeter ki ev hanımı evde yemek yapıyorsa tamam bitmiştir. Biz ona hallederiz.
4: En zor hangi yemeğin pişirilmesi oluyor?
5: Vallahi hiç yaşamadık öyle bir zorluk ya. Yalan değil. Biz her şeye rahatlıkla...
4: Ama siz tabii 20 küsür senenin tecrübesinden dolayı.
5: Hani biz hiç yaşamadık.
4: Bazı taze fasulyeyi bile ayıklayamadık.
5: Hayır sadece şeyde zorlanıyoruz biraz. O küçük köfteler yapmakta. Yuvalama falan diyorlar. Onda bayağı bir zorlanıyoruz. Yoksa başka bir sıkıntımız
4: şimdi
5: olmuyor.
4: Şimdi Şengül Hanım demiş ki etin sebzelerin tazeliği kadar hijyeni de dikkat abi, ediyordur diyor. Hijyen abi, çünkü önemli bizim için diyor.
5: İşte diyorum ya ailelere hani şüphesi olan bize uğrasın. Hem yemeğimizi yesin, bir gelsin bir kahvemizi içsin, hem de bir görsün.
4: Hiç oluyor mu abi ya, benim çocuğumun işte yediği eti nereden alıyorsunuz kardeşim?
5: Tabii
4: size?
5: Tabii soruyorlar.
4: Direkt soruyorlar.
5: Direktmen soruyorlar, söylüyoruz. İnanan var, inanmayan var.
4: Hani, niye inanmayacak ki?
5: Hani, acaba doğru mu söylüyor diye.
4: Ya gider oraya sonra.
5: Soruyorlar da. Ya. Soruyorlar da. Mesela ben o Ramazan'da duydum soranlar. Ramazan kendisi de söylüyor. Bak gel soruyorlar. Sen buradan
4: mı kasaba aldın? Mı soruyorlar?
5: Tabii kasaba soruyorlar.
4: Ha, gidiyor kasaba diyor ki speed catering senden mi et alıyor?
5: Aynen. Aynen.
4: Allah. Ya ama bu güzel bir anlamda da güzel. Çocuğun tabii yediğin işine dikkat ediyor. Hem abi, anne baba dikkat haklı.
5: Ediyor, hem helallik konusunda dikkat tabii ediyor. Yani bizim de içimiz rahat. Gizlimiz, saklımız yoktur. Her şeyimiz açık. Bizim açık olduğumuz kadar hiçbir ketere açık değil. Biz diyoruz ya yani şüphesi olan bilgi isteyen bize gelsin.
4: Mesela bir Alman catering şirketinle sizi ben bir tutmam. Çünkü sen yani geldiğin ülke bazından, aynen, inanç bazından sen bazı konularda daha hassassın. Öbür tarafta bir Alman sana diyebilir. Ya ne olacak, bugün de körüvurs yesinler. Ben buna helal derim, geçiştirip yaparlar abi. Bir yapan insan
5: var,
4: ondan.
5: Yapan ha var. Benim aldığım yer belli. Körüvurs da veriyorum ben. Rektik rindevurs yani. Evet. Mesela körüvurs günü biz cepten para veriyoruz yaptığımız zaman.
4: Nasıl?
5: Ben oluyor? O gün para kazanmıyorum.
4: Pahalıya geliyor.
5: Çok
4: çünkü
5: pahalı.
4: Tabii.
5: Aynen.
4: Ama çocuklar istiyor.
5: Ama istiyorlar. Yapacak. Diyoruz yani yapacak, ayda iki ayda bir yapacağız. Mecbur yapıyoruz. Tabii. Veriyoruz. Ama içimiz rahat. Geldikleri zaman gel arkadaş git sor. Nereden aldığımız? Şuradan aldık. İnanmıyorsan git sor. Tabii. Yani çok açız. Biz gerçekten çok açız.
4: Aslında artık bu Almanya'da bu zaten Alman yerleri de buna çok dikkat etmeye başladı. Çünkü müşteri önemli abi.
5: Çok önemli ama bizler açısından kanunen, hmm, yani okul şuur böhürdenin üzerinden biz böyle şeyleri internette de fazla açıklayamıyoruz. Yazamıyoruz da. Yani helaldi, yok değildi, böyle şeyler yasak, yazamıyoruz.
4: Nasıl yani?
5: Helal diye yazamıyoruz. Aileler biliyor bizim helal yaptığımızı, söylüyoruz. He. Anlatıyoruz. Ama bastıra bastıra üstüne de böyle afişte mafişte bir yerde yapamıyoruz.
4: O zaman o şeyden dolayı olabilir mi? Biz mesela sabah jingle'ımızda mitrayla seslendirme, evet, yaparken helal kelimesini kullanmıştık. Evet. Şefimiz bize dedi ki bunu kullanamayız. Dedi.
5: Evet. O yüzden.
4: Ne oluyor mesela o olunca? Haksız rekabet gibi bir şey mi oluyor? Ne oluyor yani?
5: Hem o oluyor. Şöyle bir olay ben yaşadım. Ondan dolayı da olabilir. Ben Vansbek'te bir okul yaparken ailelerin biri geldi, illah domuz istiyoruz dediler. Vallahi yalan gelir size, biz o yüzden o okulu bıraktık. Nasıl? Gün gün yaptık, çıktık o okuldan. Şart koştular domuz da vereceksin diye.
4: Ama
5: domuz eti vereceksin diye.
4: Tamam da domuz eti vereceğim de orada Müslüman çocuklar var.
5: İlgilendirmiyor, burada nasıl ayrım yapamazsın. Domuz da vereceksin, işte kuzu da vereceksin, tavuk da vereceksin, rint de vereceksin.
4: Sen ama işini kaybedeceksin.
5: İşte ben o yüzden dedim öbür okullarıma zarar olacak, ben çıkış veriyorum. Çıktım tabii o okuldan.
4: Tabii ya.
5: Bıraktım çıktım orayı.
4: Bilmiyorum yani ya. Çocuğuna ben senin ne derler... dana etinden sosislerini veriyorsam sen daha ne istiyorsun? Domuz eti daha ucuz.
5: Ya işte
4: maddiyatı düşünürsen aynen, senin için iyi ama tarafta kaybediyorsun.
5: Ama işte o yüzden yasağı koyuyorlar. Yani her tarafta söyleyemiyoruz.
4: Ama diyorsun burası biz, speed catering. Gönlünüz rahat olsun.
5: Aynen, gönlünüz
4: merak
5: rahat
4: merak ediyorsanız
5: olsun,
4: gelin aynen birlikte pişirelim. Evet. Daha da ötesi olmaz diye.
5: Gerçekten ailelere söylüyorum yani. Merak edenler buyursun gelsinler. Hem bir gün bize yardım etmiş olurlar hem de görürler ne yaptığımızı.
4: Bu iş nerede şimdi sizin mesela okulların çoğunluğu?
5: Ben Wilhelmsburg'da iki tane okul yapıyorum. Birisi Kirchdorf, birisi Rottenhoz'da. Barınbek'te yapıyorum.
4: Evet.
5: Bir tanesi Schule Lemazit, bir tanesi Schule Erbi Beset.
4: Evet.
5: Bir tane de Bergstedt'te yapıyorum. Grundschule Bergstedt diye. Evet. Aslında buradan duyurulur da müdürlere de duyurulur. Yeni okullara da açığız. Yani isteyenler buyursun. Yani
4: her zaman.
5: Evet. Yaparız yani.
4: Şimdi okullarda mesela diyelim ki mutlaka vardır abi. Almanya'da da yaşasak maddi durumu iyi değil deseler ne yapabiliriz?
5: Abi ben yaşadım. Evet. Yaptım. Şimdi o her gün bizim WhatsApp'e bakıyor kadın. Aradı beni. Böyle böyle dedi. Ben daha hiç uzatmadım. Anladım durum. Dedim senin bana borcun yoktu dedim. Bir senelik borcu vardı. Borcunu sildik, attık. Öyle durumu olanlara da zaten halen var. Yine de veriyoruz. Veriyoruz. Yani bir türlü yemeğini veriyoruz çocuğun.
4: Şimdi Hasan Kargın abimiz yazmış. Sabah biz anons yaptığımızda biz çocuklar için yardım toplamıyoruz. Sabahki Türkiye'de Hatay'da depremde üşüyen evet. çocuklar için galiba onun evet. için yazmış. Ama söyleyelim hemen çocuklar için ekstra bir yardım toplamıyoruz. Biz çocuklarımızın gıdasını konuşuyoruz evet. şu anda.
5: Aynen.
4: Bu arada bir teşekkür etmeliyim Selma Tosun hanımefendiye. Abi sana da teşekkür ederim. Söyleme diyorsun, söylerim abi. Yardım eden herkesi söylüyorum. Bu arada Fenerbahçe Hamburg Derneği'nden Himmet abimiz, o da güzel bir katkısını verdi. Hatay'daki okula giden çocuklara belki Speed Catering yemek götüremiyor ama sağ olsun onların giyeceklerini işte karşılamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sizler de destek vermek isterseniz yarın sabahki yayın sırasında bize yazarsanız biz sizlere geniş bilgileri verebiliriz. Abi bugüne kadar yaşadığın böyle olaylar nasıl çocuklarla okula gittiğinde? Ya Tamer amca bu çok güzeldi falan dedikleri olduğunca nasıl hissediyorsun?
5: Road Noise adamda bir olay yaşadım. Vallahi ben hani biz Türkler olarak çocuklar koştu bana nasıl sarıldılar teşekkür ediyorlar. Amca ne yapıyorsun ne ediyorsun diye böyle bir eğlencede baktım öğretmenler falan böyle tersiz bakmaya başladılar. Neyse. Biz hiç anlamadık meseleyi.
4: Evet.
5: Normal geçiştirdik. Çocukları sevdik. Ellerine verdik işte ne istiyorlarsa. O gün bir eğlence vardı zaten. Abi sonradan geldiler. Bir daha çocuklara hani böyle koştum. Dedim çocuklar koştu bana sarıldı. Ben sarılmadım dedim. Yok öyle bir şey olamaz.
4: Allah.
5: Ya... ya öyle ondan sonra abi korkudan
4: abi hep çok arkadan... ya çok hassas bir durum. Eskiden
5: evet.
4: abi yolda mahallede çocukları gördüğümüz
5: abi
4: zaman
5: abi severdik, öperdik,
4: çok... şimdi korkuyorsun aman böyle bir
5: yok abi korkuyoruz.
4: Evet. Şimdi gelen mesajlardan bir tanesi demiş ki selam demiş uzun senelerden beri. Abi biraz önce sana bahsettiğim olaydan abi. Ne demiş? Uzun senelerden beri spor derslerine gelen çocuklar için bir iş adamı bize elma sponsorluğu karşılıyordu. Maalesef bu iş adamı kısa bir süre içinde vefat etti. Çocuklar elmasız kaldı. Bu elmaları düzenli bir şekilde bize gönderebilecek birilerini bulabilir miyiz diyor. Bakarız. Bakarız en azından.
5: Bakarız.
4: Bu tarzda kişiler mutlaka vardır. Ama senden bir şey rica edeceğim abi. Bak buyur. Sen benim sponsorumsun.
5: Evet.
4: Yani benim geçen gün bir okul dedim. Sen evet, tamam Kazım evet. sorun yok dedin. Evet. Oradayım dedin. Evet. Cumhuriyet Bayramı dedin. Hiç sorun yok oradayız dedin.
5: Evet.
4: Şimdi Wilhelmsburg'da bir okulda çocuklarımızın müdürüyle görüştük biz.
5: Evet.
4: Müdür birebir yardım istemiyor. Fakat diyorlar ki yani çocuklarımızın okulda kullanılan işte kağıttır, mürekkeptir bunların desteği. Senden buna bak canlı yayındayken söz alacağız.
5: Yaparım. Heh. Yaparım.
4: Bu Speed Catering yani, olarak bize bu desteği ver.
5: Yaparım.
4: Bir bak bu şimdi o okulun da yemeğini Tamer Aksu yapıyor.
5: İnşallah.
4: Öyle
5: ama
4: daha da güzel olur.
5: Ben çocuklar konusunda gerçekten çok hassasım. Hiç yani onlardan geri kalmam. Yaparım. Bu elma konusunda da inşallah yeni okulumuzu alırsak, imzalarsak fetramızı. Çünkü her hafta oraya gitmesi için liferantlar aşağı yukarı yalan söylemeyeyim de herhalde 80 euro'dan aşağı götürmüyorlar.
4: Allah Allah.
5: Tabii yani kimse 10-20 euro'ya götürmez. Öyle bir şey olursa bunu da haftalık ileride ben karşılarım.
4: Kaç çocuk var onu bize yazsınlar. Yani kaç çocuk şimdi bir
5: evet.
4: iki kasa elma gönderirsek olay bitiyoruz. Ben buradan evet. market de bulurum abi. Or bana dert etme. Evet. Ben şurada şu anneme bineyim. Ne diyorlar mevzu bahis çocuksa evet. hangi markete gitsem Özka markete gitsem bir kasa oradan alsam bir kasa şeyden alsam her hafta alırım da sorun
5: götürmek
4: değil.
5: Götürmek işte götürmek sıkıntı.
4: Götürürüm abi ne olacak ya Allah Allah onu mu düşüneceğiz yani. Yeter ki çocuklar orada spor yaparken evet. elma yemek evet. istiyorlar abi.
5: Doğru.
4: Sporcu bunlar.
5: Doğru. Hallederiz,
4: yaparız hallederiz inşallah. Efendim hiç sorun değil siz yeter ki O Wilhelmsburg'daki ne der? Hatta bu arada sana bir teşekkür iletmem gerekiyor. Sen geçen çocuklara geçen ben gelemedim trafikten dolayı. Evet. Abi o ne trafikte o pazar.
5: O çok kötüydü ya. Abi o çok kötüydü.
4: Bu hafta gene aynısı yaşanacak.
5: Evet öyleymiş.
4: Yarın akşam 22'den pazar günü sabah 5'e kadar yani pazartesi sabah 5'e kadar yollar kapalı. Mesela istesen de gidemiyorsun abi. Çünkü A7 kapanacak. Elp tünel kapanacak. O gün ben oraya gelecektim. Hatta orada bir program yapacaktık. Evet. Seninle orada da sohbet evet. edebilirdik. Çocuklara baklava götürmüşsün.
5: Evet götürdüm.
4: Kesene bereket.
5: Afiyet
4: teşekkür
5: olsun.
4: Ederiz.
5: Hepsine afiyet
4: ya,
5: olsun.
4: Bunlar Hamburg'daki bütün iş adamlarımızın yapmasını istiyoruz.
5: Ya ben bilmiyorum. Ben
4: örnek olmalıyız.
5: Çocuk konusunda ben de gerçekten çok hassasım. Benim de iki tane torunum var.
4: Demin gördüm yani, zaten evet. yüzünün şekli değişti torunla konuşurken bir anda.
5: Ya onlar bilmiyorum yani. Çocuklar için her şey feda olsun evet. ya.
4: Hallederiz. Sorun değil. Ben yarın sabah erkenden geldiğimde şu elma işiyle bir ilgileneyim. Madem öyle çocuklarımıza elma istiyorsa elmalarını sağlarız abi.
5: Bizim... Bilmiyorum ben onun adına ben arayayım mı onu ama şimdi yatıyordur adam şu gece an. Kalkıyor evet.
4: Halde mi birisi mi?
5: Halde değil bize 50 franc olan yani bizim bak, malları getirip sorsam.
4: Şimdi bu işi yapan herhangi bir market sevgili dostlar çevrenizde bir market derse ki kardeşim ben her hafta bu çocukların elmasını ben çocukları elmasız bırakır mıyım?
5: Evet.
4: Reklamdan hiçbir ücret istemiyorum abi.
5: Tamam.
4: Hodri meydan. Tamam. O market bana diyecek ki kardeşim ben bu çocukların her hafta iki kasa elmasını göndereceğim. Ya kaç çocuk olur abi olsun.
5: Bunlar nerede? Tam yerleri nerede bunların?
4: Wilhelmsburg'da abi bu
5: ama
4: çocuklar.
5: Nerede? Wilhelmsburg'un neresinde?
4: O Wilhelmsburg'da geçen etkinlik yapıldı ya.
5: Evet.
4: O etkinliğin yapıldığı yerde çocuklara spor yaptırıyorlar. Evet, bir gün olur. Seninle beraber gidelim.
5: Olur. Aslında bir gün hakikaten seninle birlikte bizim bütün okullara gidelim. Hem çekersin hem görürsün.
4: Tamam.
5: Sen de burada anlattığında yani gözünle görmüşsün o şekilde anlatırsın.
4: Bu hafta vaktim yok ama önümüzdeki hafta söz yapalım. Hatta bu elma isteyen arkadaşla da buluşalım.
5: Olur.
4: Orada ondan birebir nasıl ne yapılabilir olur. Onun üstüne konuşalım. Olur. Çocukları elmasız da bırakmayalım. Aynen. Temiz ve sağlıklı gıdalarını da verelim diyelim. Çünkü bizim en hassas olduğumuz konulardan bir tanesi. Ne diyor? Kazım abi ben seni göremiyorum diyor. Son 3 ayda bayağı kim bu? Alper beni göremiyormuş. Beni nerede göremiyorlar? Her gün buradayım aslında değil mi? Çocuk ne demiş? Özcan yenge mi bu Özcan Aksu?
5: Yok.
4: Özcan Aksu.
5: Ha Özcan Aksu evet.
4: Yenge mi?
5: Evet.
4: Abi eşim. Toparlan abi asker gibi ol. Abi kendine gel lütfen ya ne olur ne olmaz.
5: Ne olur ne olmaz.
4: Bak sen bir şey eksik söyledin. Diyor ki yenge biz muzları bile yıkıyoruz diyor.
5: Neyle muzlar?
4: Muzları evet. yıkıyoruz diyor sen
5: evet,
4: söylemedin.
5: Evet biz bütün sebzeler her şey yani felaket bir şekilde.
4: Hmm.
5: Biz öyle bırakmayız yani. Onların üstünde de mutlaka bir şey var.
4: Var tabii abi.
5: Aynen onun için biz yani diyorum ya o çocuk aileler gerçekten buna inansın. O çocuklar okuldan içeriye girdiği zaman onlar bizim çocuklarımız. Artık onların çocuğu değil. Evet. Gelip alana kadar. Biz verdiğimiz yani ben kendi öz torunuma yedirmediğimi de onları da yedirmem.
4: Tabii.
5: Yani o
4: vicdan
5: da,
4: meselesi abi. Evet. Parayı her yerde kazanırız.
5: Ya büyük insanlar da farklı da çocukların günahını almak çok ayrı bir şey. Abi ödeyemezsin onların. Allah korusun yani o yönden biz rahatız. Ailece olarak yani firma olarak o yönden rahatım. Şunu da söyleyeyim. Bizde çalışan Dilek Hanım, Esra Hanım, Zöhre Hanım var. Bir de Alex var öbür okulda. Bunlar Allah razı olsun. Gerçekten kendi öz çocuklarına yaptıkları gibi yapıyorlar.
4: O işte.
5: Ya öyle bir rahatım ki o konuda. O kadar rahatım ki yani hiç gözüm arkada
4: kadro
5: değil.
4: Önemli abi.
5: Tabii.
4: Kadro önemli ne dersen.
5: Kadrodan de. Hariç insanlara biraz vicdan önemli.
4: Tabii.
5: Ya. Çalışan
4: işte
5: da vicdan önemli.
4: Ya. Yani. İşine saygılı olan insan disiplinlidir ve orada ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyordur. Ya bunu.
5: Yüzlerce insanla çalıştık ama evet, öyle evet. kolay değil.
4: Evet. Peki abi eklemek istediğin bir şeyler var mı?
5: Ya var bir de şunu
4: söyle her şeyi söyleyebilirsin. Abi anneler babalar bizi dinlerken.
5: Instagram'dan, Facebook'tan bir de TikTok'tan takip etsinler. Bize koyduğumuz yemeklere beğeni atsınlar ki çoğalalım. Yani her tarafta bizi görsünler.
4: Abi ben de çok büyük bir şey zannediyorum. İki kasa elma istiyorlarmış ya çocuklara. Ben hemen onu hallediyorum. Hallediyoruz. O problem kapandı. O problem kapandı. Gerekirse o elmaları ben buradan alacağım marketlerden kendim götüreceğim. Ya çocuğum kapandı abi. Ben zannettim bu, bir kamyon elma falan
5: geçen
4: istiyorum.
5: Geçen neydi hanımefendinin ismi unuttum.
4: Filiz Hanım mı?
5: Onunla biz görüşelim onu hallederiz.
4: Tamam sorun yok. Tamam. Önümüzdeki hafta bize bir gün ayırsınlar. Gidelim seninle birlikte. Hallederiz. Ya çocuklar spor yapıyorsa, onlarla ilgileniyorsanız biz sizi asla yalnız bırakmayız. Elinizden tutarız. O yüzden rahat olun yani. Söz. Bak söz dedik yayında o kadar. Bitti. Tamam, bitti. Konu kapanmıştır. Başka hiçbir yere başvuru yapmayın. Biz onu çözeceğiz. Gerekirse buradaki marketlerden alacağım abi, yapacaklar. Herkes bir iyiliğini yaparız, yapacak. Ben her zaman söylüyorum. Her şeyi sana yükleyemem. Kusura bakmayacaksın. Yani her şeyi ben yaparım yok. Biraz da öbür esnafımız da madem öyle çocuklarımız için destek sunacaklar. Şimdi burada bir sürü market var Steindam'da.
5: Evet.
4: Kimle en çok alışveriş yapıyorlar? Bizim vatandaşlarımızla.
5: Evet.
4: Niye? Et helal mi diye sorduklarında geliyorlar. Buradan alıyorlar. Bak sen gidiyorsun belli bir yerden almak zorundasın. O zaman anneleri babaları alışveriş yaptığı bir yerde haftada bir iki kasa elmayı da bize çok görmezler ya. Elma ya elma şehrinde yaşıyoruz. Şu Stade tarafı elma yeri abi ya.
5: Ya biz hani fazla büyük bir geliri olan bir firma değiliz ama bizim gerçekten büyük bir iki tane okulumuz olsa ben laf ettirmem böyle şeyleri. Kesinlikle
4: ama laf ettirmem. Ama bak söz verdim. O söz. Bir okulu ayarlarsam orayı elma bahçesine çevirtirim sana.
5: Ben orayı kamyonla elma yığarım oraya.
4: Peki elmayı hallettik. Sevgili dostlar saatler 17.45 oldu. Çok teşekkür ederiz gelen mesajlar için. Murat ne demiş? Kazım abi öncelikle iyi yayınlar, konunuzda selamlar iletiyorum diyor. Derneğimiz adına katkılarını. Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nden teşekkür var abi. Beyefendinin anlattığı sorunlar maalesef biz zanaatkarların da son yıllarda özellikle okullarda ve kreşlerde yaşamaya başladık. Çocuklar kullandığımız aletleri görünce doğal olarak merak ediyorlar. Bu ne? Ne yapıyorsunuz diye soruyorlar. Çocuğa cevap vermemek, git buradan demek insanın vicdanına dokunuyordu. Eskiden çocukları çok daha doğal ve samimi ilişkilerimiz vardı. Evet. Bugün ise insanlar en masum bir iletişimde bile çekinir halde. Çocukları sevemiyoruz.
5: Gerçekten demiyor. Sevemiyoruz ya. Sevemiyoruz. Ben ölüyorum çocuklar için gerçekten. Yani eski gibi olsa ben öperdim, mıncıklardım, ısırırdım. Ben torunlarımı...
4: Isırırsan izin ver.
5: Aynen torunlarımı perişan edip gönderiyorum. Yani bilmiyorum. Yani... Çocuk sevgisi bitmedi. Allah'a şükür bitmez de.
4: Bitmesin de zaten. Evet, çocuk sevgisi bittiği zaman dünyanın da bittiğini görürüz. Ailelerin mesela en büyük sorunları ne? Bütün dünya liderlerinin hepsi diyor ki çocuk yapın, çocuk yapın. Evet. Tamam da geleceklerini tartışıyoruz çocukların.
5: Ya geleceklerini garantiye bir
4: alamıyoruz ki.
5: Alamıyoruz.
4: Tabii abi.
5: Alamıyoruz.
4: Şimdi 3 çocuk yap diyorlar. 3 çocuk yap da 3 çocuğun ayakkabısı var, okulu var, işte eğitim masrafı var, osu var, busu var. Bunlar nasıl karşılayacak?
5: Küçük bir şey anlatayım. Bize yemek parasında hani sıkıntı oluyor, problem oluyor. Ama bazen okullarda bir iş yapıyor, bir başka firma geliyor 100 bin euroya alıp gidiyor 10 bin euroluk işe. 100 bin euro alıp gidiyor adam. Yani
4: verdiği hizmette sıfır.
5: Sıfır. Nereye harcayacaklarını tam karıştırıyorlar.
4: Evet. Bu sorunlar oluyor. Peki Tamer abi son şeylerini alalım. Çünkü yavaş yavaş yayının vedasını yapacağız bugünlük.
5: Abicim dediğim gibi aileler gerçekten işleri rahat olsun. Etlerimiz dediğim gibi helal. İçinde şüphe olan buyursun gelsin bizim okullara. Hangisine derlerse gelsinler orada hem yemeğimizi yesinler, çayımızı, kahvemizi içsinler, muhabbetlerini etsinler, gözleriyle görsünler, çekip gitsinler. Yani içleri rahat olsun. Hani
4: şüphe duyuyorsanız...
5: Tabii.
4: Şüphe duyuyorsanız illa ki sizin yaptığınız okullar değil, bütün okullar.
5: Aynen.
4: Gidin çocuğumun yediği yemek ne kadar hijyenik bir ortamda yapılıyor. Yediği sebze taze mi?
5: Ben... İşim gereği çok okullara girip çıktım. Çok okullara girip çıktım. İsmi önemli değil ama ben hayatta öyle bir şey yapamazdım. Veremezdim onları.
4: Abi nasıl bunlar yapıyorlar diye.
5: Abi ben de anlamıyorum. Daha mı kıymete biniyorlar? Yani ben yine de taviz vermiyorum. Yok diyorum bizde bir numara olsun ne olursa olsun.
4: Evet. Peki abi teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Önümüzdeki günlerde seninle birlikte Wilhelmsburg'da
5: bir gidelim.
4: O okula gidelim.
5: Bir gör.
4: O okula hem o videoyu çekeceğim seninle. Evet. Hem de o dediğim o yardım edilmesi gereken okulun müdürüyle gidelim bir görüşelim.
5: Olur, olur. Hiç sıkıntı değil.
4: Yani biz geldik kardeşim. Okulda ne eksiniz çocuğun? Kağıt mı? Alırız ya, sorun değil.
5: Hem İstekler. O, hem de çok Türk müdürleri var.
4: Okulda.
5: Hayır yani Hamburg'da.
4: Aa.
5: Çok müdür var Türk. Onlardan da yani biz destek bekliyoruz. Onlar da bizi arayabilirler, çağırabilirler. Gel ne yapıyorsun, ne ediyorsun bize yani.
4: Bizim Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nde o yanım var. Wilhelmsburg'da öğretmenlik evet. yapıyor. Onunla da irtibata geçelim.
5: Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz Hamburg'daki Abrechnung sistemi en iyisini yapan biziz. Yeni yaptık, yeni bitirdik. Hmm. Çok ayıp olacak fiyata ama ben 30 bin euro para verdim, o programı yaptırdım.
4: Oo, ya, mecbursun abi.
5: Evet, ama öyle bir program yaptık ki şimdi herkes kendisi istediği gibi oynayabiliyor. Hmm. Onun için yani bunu Türk müdürler de ilgilenebilir.
4: Kontrol edebilirler. Tabii. Peki sevgili dostlar, bu akşam da yayının sonuna geldik. Tamer abi, istek şarkın var mı?
5: Vallahi.
4: Ne çalarsan mı gelelim?
5: Çalarsan gideceğim bu yerlerde çal.
4: Kim söylüyor abi onu?
5: İbrahim Tatlıses.
4: Şarkının adı mı? İbrahim Tatlıses. Evet. Gideceğim bu yerlerde. Evet. Bak, emin misin?
5: Bu ellerden.
4: Dur yazayım. Gideceğim. İbrahim yazalım. Bakalım çıkacak mı İbrahim? İbrahim. Çıkınca. Ah vallahi varmış. Evet. Allah Allah. Ben hiç bilmiyordum bu şarkıyı. Bu hangi şarkı acaba ya?
5: Çok güzel.
4: Yapma ya. Dur bir dinleyelim. Hep birlikte dinleyelim.
5: Yarası olanlara iyi geliyor.
4: Aa, bu merhem niyetine diyorsun. Bak şimdi Özcan Hanım dinliyordur abi. Bak abi biliyor, sen mikrofonda konuşuyorsun. Lütfen. Lütfen. Sonra Kazım bu akşam eve alınmadık. Sen de kalabilir. Bu şarkı mı abi?
5: Evet.
4: Peki. Sevgili dostlar, güzel bir akşam olsun. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Bu arada hemen sizlere hatırlatmak istiyorum. Yarın son şifreyi vereceğiz. Galatasaray Hamburg Derneği'nin şampiyonluk kutlamasının bileti için. Yarın o şifreyi yanlış doğru kim toplarsa kazanacak. Çünkü neden? Bir soru soracağız önden. O yüzden şifreyi toplamaya bakın. Benden size söylemesi, hep birlikte orada Galatasaraylı kardeşlerimizle birlikte eğlenceye gidelim diyoruz. Onun dışında yine Gilin'de de yarın sabah İdil Hanım'ı canlı yayına bağlayacağız. Biliyorsunuz çok güzel Gazino Altınova daha önce de burada sergilendi. Gilin'de de o çevredeki vatandaşlarımız için de cumartesi akşam saat 19'dan itibaren bu güzel müzikal seslendirilecek. İsterseniz oraya da gidebilirsiniz. Geniş bilgiler yarın sabah. Hoşça kalın, dostça kalın abi. Teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Sağ ol, iyi hoşça ki geldin. Kalın. Eyvallah.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim.

0: için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
9: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15.

0: 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windener Straße 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep? Sustuğundan mı sebep?

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Yılmaz günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar

0: konforu yeniden kazandırır. Polyesteray Adres, Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Radyo Merhaba, reklamlar

yıkanıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü

0: indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerine

0: Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed
6: Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Musburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için